Millet amma billi yaşap, billi öyginidigan, ortak kurup, ortak bahirlindigan, billi işlep, billi köngül açıdigan cemiyet kurulmasını mükemmelleştireylik.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçide hava uçuq, temperatura 14-25 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq bulup keyin ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 10-22 Celsiya gradus qıca. Çöcekde hava ötkünce yağmur yağıp keyin bulutlanıdı, temperatura 10-23 Celsiya gradus qıca. Qulcıda hava uçuq, temperatura 13-27 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutlu bulup ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 12-26 Celsiya gradus qıca. Qaramayda ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 16-26 Celsiya gradus qıca. Küytunda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 13-28 Celsiya gradus qıca. Şehanzada hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 13-28 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 14-28 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulup keyin eçilidu, temperatura 11-28 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 19-32 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 18-28 Celsiya gradus qıca. Aqsuda ötkünce yağmur yağdı, temperatura 13-27 Celsiya gradus qıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 16-28 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 13-29 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuq, temperatura 14-25 Celsiya gradus qıca. Hava rayının məlumat anlattıq.

0: Asya Mekanizmi Katibat Başkarması Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Sri Lanka, Bengal, Pakistan, Nepal katarlıq devletlerinin meteorologiya su rayı tarmaqlarının mesulları 2026 yıllık bir belbağ bir yol meteorologiya alimleri, şundaqla meteorologiya idarisi, devlet içirki ali mektepler, pentet qiqat uğruları, münasivetlik karxana mutaxassisleri, vekilleri munberge katnaşdi.
1: Stansımız haberi. Atanım Raylı Xalık Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul, tönügün çüştün burun, Atanım Raylı 14. Növetli Xalık Kurultayı Daimi Komitetinin 31. yığınığa sırtın katlaşkan vekiller bilen söhbetleşip fikir almaştırdı. Memleketli Xalık Kurultayı ve Atanım Raylı'ndaki erdericili Xalık Kurultaylarının 8 vekili, Xalık Kurultayı vekillerinin rolünü toluk cari kıldırıp, asasi katlamlı idari kılıçının süpütünü östürüş, Ünümünü aşırışkı türtükü buluş baş deyimizini çördəb, məsuliyetini ada kılış əhvalığı birleştirib, fikir almaşdırıb söz qaldı. 15 vəkil yazma materyal tapşırdı. Zümrət Obul köpçülüknün fikir təklifini əstaydıl muhakimi qılıb, paal qobul qıladıqallı ki, ya ki, münasibətlik tarmaqlarının muhakimi qılıb, becerişigi tapşırıdıqallı qanı böldürdü. Zümrət Obul monularını körsətdi. Asasi katlamını idare kılış, devletini idare kılışının ul teşi. Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını emeliyleştiriştiki ul hizmet. Erdericilik halık kurultayı vekilleri, devletinin erdericilik yerlik hakimiyet organı terkibidikiler bulup, asasi katlamını idare kılışını olgu sürüştek mühim mesuliyetini zimmesine algan. Baş Şuji Xi Jinping'in asasi katlamını idare kılış doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunluğu ögünüş, zıçılaştırışını, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda, umumiyüzlük zıçılaştırış bilen zıçbirleştirip, işkinin tikleşinin el kılığıç ehmiyetini çoğunluğu özleştirip, işkinin koğdaşını katli şıkaşırıp, mesuliyetini kanun boyuca ada kılışını, asasi katlamını idare kılıştaki türlü kısmetlerge yuğurup, Yeni devirdeki xalık kurultayı vekillerinin mesuliyetini zimmeye ilişi ve devir xisletini namayan kılışı gerek. Zümrət Obul monolarını təkidledi. Erdericili xalık kurultayı vekilleri asasi katlan partiya teşkilatının rehberlik ile ammının ihtiyacı çın bağlap mesuliyetini ada kılışının kırış noktasını del tepip, xalık kurultayının tüzüm evzellikini asasi katlanını idare kılış ünümüge hakiki aylan duruşu. Amma arasında yıldız tartış, ammağa yakın buluştak evzellikini cari kıldırıp, partiyanın halkı nef yetküzüş siyasetlerini daimlik teşvik kılıp düşendirip, halk kurultayı tüzümünün körünerlik evzelliki ve bütün cariyallık halk demokratiyasını ravajlandırışının callık emeliyetini çoğunkur teşvik kılıp, kanunlu umumlaştırış teşvikatını pahalı kanat yaydırıp, hakik türde siyaset teşvikatçısı, halk ehvalı alakıçısı buluşu. Amı bilen alakılışıp çoğunkur ehvali gilip, xalık rayını çın kalbi bilen toplap, xalıkının akıl parasını ken kölemde mucessemlap, asasi katlamının emeli ehvalını aynen inkas kılıp, idari kılış tedbirini amının ihtiyacıga teximu yakınlaştırışı, asasi katlamının emeliyeti uygunlaştırışı. Yeni devirdeki Fengqiao tecrübesini çıngtırıp ve onu beytip, təvəlikedeki zidiyat macralarını tügütüş hizmetiki pahalı katnışıp, tınıç yezi kent, tınıç mahalli kuruluşu küçük koşuşu. Xalık turmuştaki kömül bölüş kitigişlik işlerine asasi katılım noktasından çıngkadılıp, xalık turmuştaki emeli iş türlerini, xalık kurultayı vekilleri bilet taşlap karar kılıç tüzümünü çoğunkuru yolu koyuştu çıngtırıp, xalık turmuştaki mikro emeli iş türlerini puhta alıq sürüp, kündelik nazaret kılıç, del nazaret kılıç, bütün cariyallık nazaret kılıç hizmetini puhta işlep, vekillerinin mesuliyetini ada kılıç tüzümlikini, ammının bəxit tüzümlik ikiye aylandırışı gerek. Zümrət Obul monularını tələb kıldı. Erdericilik xalık kurultayı vekilleri avantgardlık, nemunilik, ülgelik ve yetekçilik rolunu toluq cari kıldırıp, nəzariye bilen korallanışını sicil küçeytip, vəzipi məsuliyetini kanun boyuca ada kılıp, iktidari kabiliyetini hakiki östürüp, asasi kanun milletler iştifaklık terakiyatını ilgir sürüş kanunu katarlık, kanun nizamlarını yakşı teşvik kılıp, Şincan asasi katlamlı idari kılış sistemisi ve idari kılış iktidarının zamanı birleşişini olgu sürüşke küçük koşuşu gerek. Wang Mingshan riyasetçilik kıldı.
0: Stansımız haberi. Abdonom rayonluk siyasi kengeş tünögün aylık kengeşiş söhbet yığına geçip din hizmeti de 3 koşun kurulışını küçeytiş baş demisini çöredep hakimiyet işlerini kengeşti. Abdonom rayonluk siyasi kengeşinin reisi Nurlan Abilmecin yığınığa riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Yığında siyasi kengeş azası mütexessis alim bolup 11 adam okşumğan noktadan hakimiyet işlerine çare tedbir görsetti. Partiya hükümet kadrlarını din hizmeti nazariyesi ve siyaset kanun nizam boyunca məxsus tərbiyeleşini davamlıq küçeytip, din işlerini kanun boyunca idarqli seviyesini östürüp, partiya hükümet kadrları koşununu küşlük kılıp kuruş. Tərbiyeleş, yetiştiriş sistemsini mükemmelleştirip, qeylipliq başquruş mexanizmini takamillaştırıp, məsuliyetini adaqlış universal iktidarını küçeytip, din sahəsirki vəkillik zatlar koşununu yaxşı bərbaqlış. Marksizmliq din ilmi pən quruluşu və nəzariyyə tədqiqatını küçeytip, din ilmi tədqiqat koşununu əlalaşdırıp, yeni dəvirdiki din xizmətini yaxşı işləşkə küç koşuş təklifi bərdi. Nurlan Abilmecin bunularını görsetti. İşkini tikleşinin hel kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini koğdaşını qat'i işe aşırıp, baş Ruji Xi Jinping'nin din hizmeti toğrusurki muhim bayallarını çoğunkur öğünüp, inçke özleştirip, puhta əməliyleştirip, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar kılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük ızcılaştırıp, cəmiyet muqumluqi və əbədi əmirlikdən ibarət hizmet baş nişanını çın puhta tutup, Conhua milletin ortaq gevdesi eğini müstehkemleştin ibaret asasi liniyeni zid çöredep, Abdonom rayonluk partiya komitetinin uğrullaştırma təlipiga asasen din hizmetirki 3 koşun kuruluşini, Şincan hizmetini yaxşı işleştiki ulluq, uzaq mezgillik hizmet dep bilip, hakiki çın ve puhtu tutup, döltimizde dinni congoçılaştırışını alğı sürüp, dinni sosializm cemiyetine uyğullışqa pahal yetekleş gerek. Nurlan Abilmecin bunularını bildirdi. Yeni dövrdeki partiyanın din hizmeti nəzariyesi ve Fangjin siyasetini çoğunkur öğünüp izcillaştırıp, partiya hükümet kadrlarını din hizmeti boyunca məxsus tərbiyeleşini daimlik kanat yaydırıp, Şincanın işki tarihini yaxşı öğünüp, özleştirip, əməliyleştirip, partiya hükümet kadrları koşununun din hizmetini yaxşı işleş iktidari ve seviyesini küçəb östürüş. Din sahəsinin sosialistik yadroluq qımmət qarşını yetəkçi qılışıqa, Conhua mədəniyyəti arqılıq dinlərini ozuqlandırışıqa yetəkçilik qılıb, dini əqidə, dini qaydilərdiki cəmiyyət inaqlıqı, dəvir tərəqiyyatı, sağlam mədəniyyilikke paydılıq məzmunlarını çoğunqur qezib, hazırqı Conhua'nın tərəqiyyat təlibigə, Conhua münəvvər ən-ənvi mədəniyyətigə uyğullaşdırıb, yeşib, düşəndirib, din sahəsirki vəkillik zatlar qoşununun təfsir qılış iqtidari səviyyəsini küçəb östürüş. Marksizmliq din ilmi tədqiqat qoşunu qurulışını küçəyitib, ictimai pən türləri arqılıq qollay salmaqını zoraytib, taşqi ilim almaşdırışını paal qanat yaydırıb, nəzəriyyənin yetəkləş rolunu yaxşı cari qıldırış. Üç koşunun birikmi küçünü küçəb cari qıldırıb, almaşdırış, həm türtkü boluş subsi bərpa qılıb, maslışıb tən hərkətliniş xizmət əndizisi şəkilləndirib, din xizməti üç koşun qurulışının yeni pəlligi kötürülüşügə türtkü boluş gerek. İlzat Əhmədcan yığınğa qatnaşqanlardan pikir təkliflərgə cavab qaytırdı. Puşu Əmey, Əsəncan Əhməd, Şırqan, Külən Səybulqan qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı. Abdonom rayonluq siyasi kengeş millet ve din komitetirki münasvetlik məsul yoldaş təkşürüb tədqiq qilish əhvalını tonuşdurdu. Abdonom rayonluq partiya komiteti təşkilat bölümü, təşviqat bölümü, Abdonom rayonluq marib nazarti qatarlıq tarmaqlar inkas qaytırdı.
1: Əmdi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlab, yeni müsafidə cəsarət bilən alğı iligirləyli səhifimiz boyunca anladış birimiz. Stansımız xəbri. Үрімчі тамыжынысының статистикісіға асасланғанда, бұл ел 1-ші айдың 8-ші ағыча Шинжаңның ташқи соды импорт, экспорт омымы қымметі 394 миллиард 700 миллион юанге етіп, бұлтыр қышу мәзгілдегідің 10.10% көп әйген. Бұның ішіде экспорт қымметі 340

0: Urla Huijia Talla Bazri Yemeklik ve Türlük Mallar bölümünün dukan başlığı Huang Meixia mundaqdırı. Bu yıl Yuebin törümüzde 2-3 xil yen məhsulatını köpəytdik. Növətki setiliş əhvaldın qarğanda cınlap setilidğan Yuebinlar setişinin avat məzgilgə kirib nahayti yaxşı setilivatını. Soğukatlıq Yuebinlarğa asaslıqı kollektiv setiveli şəklidə arq-arqıdın zakazlar tüşüvatını. Hazır köpçelik Yuebin setib alğanda oral mısığa qarapla qalmay, Yuebinning təmi və materialğa texmo əhmiyyət beridğan boldi. Ən-ənvi təmdiki şeker miqdari tövən Yuebinla bu yıl nahayti alqışqı erişivatını.
1: Stansımız muhbiri Xəmid xəbər qılıdı. Xangzhou yavayı hayvanlar dünyasının kəlgən 8 Perjivalski yavı eti 74 saatte 3800 kilometrlik uzun musafını besip, 9 ayının 21 günü Şinjan Tian Shan yavayı hayvanat bağçısı oğuşluğu yetip geldi. Bunun bilen Zhejiang bilen Şinjan'dan halkıgan bir meydan etibarlık türlerini koqtaş cihetiki küş ulaş muvaffaqiyetlik tamamlandı. 9 ayının 21 günü tüştün kiyin at tuşka məxsus işletidigan sanduqluk yük avtomobili Şinjan Tian Shan yavayı hayvanat bağçısının çöllük rayonuna kirdi. Buyruk veriliş bilen tan at kaçlanğan yük sandukunun işke birli vakitte geçilip 8 Perjivalski yavı eti at sandukunun hudde kırıştın çıkan oktak çakallık bilen çıkıp erkin çepip şok kişinedi. Şinjan Tian Shan yavayı hayvanat bağçısının muavin baş direktörü Wang Mingxuan muhbiri mundaq dedi. Atının alıtı nait yakşı hem çakkan bolgaçka bizden yavu itimizden tabii alıtıya maskeledikken. Perjivalski yavu iti devlet tarafından birinci derecelik noktalı koğduldugan yavayı hayvan. Şundakla dünyada hazırgıç sakılınıp kalgan birden bir yavu at nesli bulup kakaslıktaki tırık taşkatma diyen namı ba. İptidai makani Şinjan Cungarı oymalıkı da. Perjivalski yavu at türü topunun genini yanımı beytiş üçün bu yıl 8. ayının 28. günü Hangzhou Yavayı Hayvanlar Dünyası, Şinjan Tian Shan Yavayı Hayvanat Bağçısı bilen Perjivalski yavu etini makanığı kaytırış planı boyunca gelişim imzalaş murasımı ötküzdü. Gelişim imzalaş murasımda Hangzhou Yavayı Hayvanlar Dünyası 2 yaştın 5 yaş kışı bolgan 4 Cüp Perjivalski yavu etini əksiz iyanı kıldı. Bu Perjivalski yavu atları Şinjan Tian Shan yavayı hayvanat bağçısında karantin kılınğan hem de maslışış məşkını tamamlıqan dinkin Şinjan Karmaylı teği tuyaklık yavayı hayvanlar təbiyeliki qoğduldığan rayonu qutuşulup Şinjan'ın yerlik Perjivalski yavu eti bilen köpeytip yetiştirilip nesil kaldırıdı. Şinjan Tian Shan yavayı hayvanat bağçısı mal doktorxanasının başlığı Ma Chao mundaq dedi. Bu qetimki başqa jayğa köçürüş gin ambırını üzül kesil əlalaşdırıdı. Hem de köpeyi süpte ve nesillerinin hayat qeliş nisbetini zor derecede östürüdü. Bunun dinkin baylıq cahatta bir-birini toluqlaştı ki, mühim əməliyyətdən faydalanıp, başqa caylardaki əla tür topunu kirgüzü şəkildi, Perjivalski yavu etinin dalı tür topunu əsləgi kəltürüşünü davamlıq, küşlük trak bilən təminləyimiz.
0: Əmdi qısqı xəbərlər anladımız. Məmləkətlik Soda Sanatçılar Birləşmisi, Tünögün 2026-cı yıllıq Cungudiki 500 küşlük puhravi karxana tizimlikini elan qıldı. Şinjan Alayda Transformator Sanayiti Guruhi Çeklik Şirketi Katarlıq Şinjan'daki 4 karxana tizimlikten orun aldı.
1: Bu yılki Cungchu Bayramı, Devlet Bayramılık Demeliş Mezgeli yakın bolğaçka, Demeliş küllerini birleştirip seyli sayahat kılış dolkonu götürülüdü. Hem de uzak liniyelik sayahatının canlanışı türtüke buludu. Sallık məlumatı görüstülüşçe 9. ayının 25. gündün 10. ayının 7. günü geçe, Cungu Canıp Aviyasiyası'nın Şinjan Aviyasiya liniyası'da yolucularının bilet zakaz kılış miktarı Bultırkuşu Mezgildikidin 31% aşkan. ішкі байрам мәзгеліде Жануб авиасиясының Шинжанды қатнайдыған нөвәтчі айрыпланы 3700 қайтымдын ешіп, болтырық шу мәзгелдегідін 11% көпейіп, дөлет ішчі бәз сұртыдыке 72 шәһәрні қаплайдыкен.
0: 3-cü növətlik Qəşqər Lonqısı Xəlqara Yaşlar Ösmürlər Futbol Təklif Müsabəqəsi tünəgün Şincan Qəşqər vilayətinin Yobuğu nahiyəsində başlandı. Dövlət işçi və sırtıdan gələn 12 Yaşlar Ösmürlər Futbol komandası kəlgüsü bir həftədə müsabəqə qılışır.
1: Əmdi Abdonum rayonundakı 16 şəhərinin hava aydın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq temperatura 14-25 Selsiyə qradus uça. Алтайда ава очық болып, кейін өткенше ямғыр яғыды. Температура 10-22 Селсия градус құча. Чөчекте өткенше ямғыр егіп, кейін ава бұлытлық болады. Температура 10-23 Селсия градус құча. Ғылжыда ава очық. Температура 13-27 Селсия градус құча. Борталада ава бұлытлық болып, кейін өткенше ямғыр яғыды. Температура 13-26 Селсия градус құча. Qarmaydı ötkinçi yamğur yağıdı, temperatura 16-26 Selsiya gradus qıça. Kütündə hava uçuq bulub, kiyin bulutlandı, temperatura 13-28 Selsiya gradus qıça. Şixanzda hava uçuq bulub, kiyin bulutlandı, temperatura 13-28 Selsiya gradus qıça. Sanjida hava uçuq, temperatura 14-28 Selsiya gradus qıça. Qumulda hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 11-28 Selsiya gradus qıça. Turpanda hava uçuq, temperatura 19-32 Selsiya gradus qıça. Korlada hava bulutluq, temperatura 18-28 Selsiya gradus qıça. Aqsuda ötkinçi yamğır yağıdu, temperatura 13-27 Selsiya gradus qıça. Atışta hava bulutluq, temperatura 16-28 Selsiya gradus qıça. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-28 Selsiya gradus qıça. Xotanda hava bulutluq, temperatura 13-29 Selsiya gradus qıça. Ürümçidə hava açıq, temperatura 14-25 Selsiya gradus qıça bulut. Hörmətlik radio anlıqçıda. Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdiyərlik xəbərlər proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümalları Mihray Osman, Arzuyul Xalıq, Van Suci, Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Patiyul Məsum bilən Həsəncan Savud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdiyərlik xəbərlər proqramısını anlığının lağı rəhmət. Sılışıdın abunçıla terminalını çürürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde doğru tüşendiriş kullanmasını enik görelmeslik meselesini el kılış üçün Şincan doğru tüşendiriş kullanmasını yaşanğallarga maslaştırış ıslahatını noktada sınak kılışını başladı degen temada toxtalımız.
1: Yüksili vatkan Şincan sahibimizde Şincan'ın yazgı buğduyi tört türde memleketinin yukarı husul eliş rekordunu yeniledi degen mezmun diktinadı buludu.
2: Yarkın isim sahibimizde her birlikten çekengellerge Çin kalıp, Çin hissiyatı bilen mulazimet kılgan Yen Çıldı bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı. Sılı şetin aboneciler terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp oludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında güzel Şincan, coğrafyalik belgege ige yakşı mehsulatla dünyavi sorunun ravallaştırış 2026 yıllık Şincan coğrafyalik belge mehsulat markasını umumlaştırış faaliyeti Ürümçi'de ötküzüldü. Umumlaştırış faaliyeti de mevke Şincan'ın özgeci kesb evzellikigi koyulup coğrafyalik belgenin soğuduğu kuvvet koşuş, istimalini canlandırış, dihkallığı yardım verip halkını beytiştiki muhim rolü toluk cari kıldırılıp, memleket boyunca ela süpetlik dihkançılık çarovçılık mehsulatları muhim teminat bazısı kuruluşu mulazimet kılındı. Faaliyet Şincan xalqara çoğun bazarga makallaşıp danlık market tanıştırış, iqtisad soru kengişi, məhsulatlarını tetiş, bahalaş, şəhər soru çəmbirkigi sındırılıp, Aqsu Almisi, Cın Alqıti, İli Üst Kudusi Qatarlıq Şincanın əla süpətlik coğrafiyalik belgegi ige yaxşı məhsulatları kəsbi körgəzmə zalıdan çıxıb, amevi istimalıqı yeqilişib, məmləkət işçi və sırtıdaki soru gərilərgə bir vasitə yüzləndirildi. Coğrafiyalik belge özgeçi kesplanın altın xatlik viviskisi buluş süpütü bilen Şincan'ın yezi igilik məhsulatlarının süpütünü östürüp ünümünü aşırış, bazarını kengaytişke secil yeni kuvvet koştu. Şincan, Tianshan, Huaxay, yezi igilik sayat guruhi çeklik şirketinin baş müdür yardımcısı Panglan mundaq dedi. Karxanamızın hazır alma Üst Kuddus cevhermeyi, kurutulgan Üst Kuddus'tan ibaret üç türlük məhsulatı dövlət coğrafiyalik belge etiraf namısına erişti. Üst Kuddus içimliki bu yıl Rusya'nın Soda Sarayı Talla Bazar sistemisine muvaffakiyetlik makallaştı. Köp xil məhsulatımız Şangın avımın rayonlarına setildi. Keyinki qadımda məhsulatını çoğunqır pişiklaşını ilgiri sürüp, kəsb zəncirini uzartıp, Şarkı-Cənubi Asiya dövlətləri ihtifaqı, Avropa qatarlıq məmləkət sırtıdaki bazarlarını eçib, östürüş, pişiklaş, mərniyyət sayahat, setiş yip halqısı bərpa qılımız. Markı kuvveti Sıcıl qozğıtılğaçqa Şincanın köplügən coğrafiyalik belgege ige məhsulatları tez sürətdə kən bazarğı yüzləndi. Xotan qarlıq Juxar Güli yurti ekologiyalik yezi igilik tərəqqiyat çəklik şirkəti bazar bölümünün direktori Su Çingdi mundaq dedi. Coğrafiyalik belge etiraf namisi və organik etiraf namidən ibarət qoş əvzəlliki tayınıb markamızın tonuluş dərisi muqum açdı. Qarlıq Juxar Güli yürüşlük alaylı çay məhsulatlarımız nurğun ölkə, Abdunum rayon bevasitə qarışlıq şəhərləri seytələb atıdı. Memleket sırtı bazarlarını pahalı pilallab uğurlaştırı atımız. Hükümet bilen karxanı maslaşıp, birleşip, hareketlenip, Şincan'ın məhsulatları Şincan'dan çıxıdığan, yaxşı məhsulatları çət əlgi çıxıdığan mükemmel kəsb ekologiyasını bərpa qıldı. Cənub Aviasiya Əşya Oborti Payçəklik Şirketi Şincan Şöbəsinin setiş direktor Akcan Kurmanbay mundaq dedi. Janub aviasiyasi keng yayilgan davlat ichi va sirtidagi aviasiya liniyasi to'rig'i tayinib ta'minlash ehtiyoj ko'rikini dal joyida barpo qilib, Xinjiangdagi jug'rafiyalik belgaga ega korxonalarni butun jarayonlik ashyo obirti mulozimati bilan sijil ta'minlab, o'zgichi mahsulotlarning Xinjiangdan chat elga chiqish unumini zo'r darajada o'stirdi. Bu qitimqi faoliyatga Jungu savdoni ilgari surish jamiyati, savdoni kengaytirish almashtirish markazi yetakchilik qildi. Xinjiang savdoni ilgari surish jamiyati, Jungu xalqaro savdogarlar uyushmasi, Xinjiang savdogarlar uyushmasi ko'plagan savdogarlar jamiyati bilan birlashib mas'ul bo'lib o'tkizdi. Xinjiang savdoni ilgari surish jamiyati, Jungu xalqaro savdogarlar uyushmasi, Xinjiang savdogarlar uyushmasining muavin boshlig'i Xing bundoq dedi. Jug'rafiyalik Belge süpetlik markalarının halkara itiraf kılış mülazimetini daimlik kanat yaydırıp, kısa müddetlik faaliyetinin netice önümünü uzak önümlük mülazimet mekanizmiga aylandırıp, Şinjan'ın coğrafyalık belge kesmini kayıplaştırış, süpetlik markalaştırış, halkaralaştırış terakkatıga sıcıl hakiki kapalet kılıp, Şinjan'ın tekimi köp ala süpetlik coğrafyalık belgegi ige, yakşı mesulat sorusunu dünya verilişiş imkanetigi ige kılımız.
2: Yaqında 2026 yıllık köspesillik memleket boyunca otur başlangıç mekteplerinin ot mudabiyye bir xatarlıki oçuk dersi Şinjan'da başlanıp, bevastı körüstü şekilde bütün memleketteki otur başlangıç mektep okuqucularına mezmunu mol, şekli yenice, hem türkkilik karakteri küşlük bolgan ot mudabiyye bir xatarlıki oçuk dersi ötüldü. Bu qetimki oçuk dersini devlet ot ötürüş, kutquzuş yardan beriş idaresi. Ma'arif ministerligi birlikte mas'ul bo'lib o'tkizgan. Xinjiang o't o'chirish, qutqizish yordam berish bosh atriti avtonom rayonlik ma'arif nazorati qatorliq o'rinlar o'tkizishni birlikte ustiga olgan. Mazmunda yangilik yaratilib, tadqiqot o'g'inish bo'yicha o'tkaldan bo'sib o'tish andisi qo'llanilib, apandimning ishkini yetilab O'quvchilar tadqiqot o'g'inish sho'ba atriti bilan billa Tianshanning janubiy shimolini aylanib, tinch omonlik kimxob xaltasini izdishi asosiy liniya qilinib, o't o'chirish bilimlari Xinjiangning o'zgichi manzarasiga singdirilgan. Darslikda yana naq maydonda tajriba qilish o'rinlashtirilib, o't opti hodisasini o'z beshidan kechirganlar taklif qilinib, kundalik turmushda o'rgangan o't o'chirish bilimlarini qandoq qo'llanib, o't ketgan joydan muvaffaqiyatli qochib qutulish jarayoni bayon qilingan. Qashqar qadami shahrida tadqiqot o'g'inish sho'ba atriti qadami ko'chalarni aylanib, qelin xom kesaklik tom Ən-ənəvi tonurning tömür qapqığı, özgəçə xişiyat quzulğan yolda meñiş jarayanı da ən-ənəvi otdan modapiyyəlinish təcrübələrinin arqasidagi elmi prinsip üstidə izləndi. Qoldı şəhərinin 6 şuar köçəsində tədqiqat ögünüş şöbə ətirdi, köçə, dükan, ailəvi mehmanxanalarını aralab, turmuş mənzərəsindən tarqaqlaşdırış yolunu egəllib eliş. Ot işiltiş qılıplaşmaslıq Tokluq velisipitini belgelemege xilap tok tutuş, tok kaçalaş qatarlıq yoşurun ot modabiyye xayıp xatırını izdedi. Korlu şehirdeki bir ahaliler binansı da ot öçürüş qadımları balılarının xatargi yoluqqanda qandaq ilmi taqabıl turuşunu ögünüşüge kəsbi cəhətdən yetekçilik qıldı. Ürümçi şehirlik 13-ci başlanğıç məktəbinin oquqçısı Jang Yuqing Bu qitimki bevasti ko'rsatilgan ochiq dars faoliyatiga qatnashdi. U mundaq dedi. Bu soatlik darsni butun mamlakatdagi kichik do'stlarga so'zlaydiganligimizni bilib, savoqdoshlarim bilan alohida tirishdik. So'zlaydigan bilim nuqtasini oldin qayta-qayta yodladik. Xinjiang o't o'chirish qutqizish yordam berish bosh atritining muavin boshlig'i Sao Shudong mundaq dedi. Bu qitimki mamlakat bo'yicha o'tir boshlang'och maktablarining o't mudofiya bexatarligi ochiq darsi ham umumiy xalqning o't mudofiya bexatarligi sapasini o'stirish harakatini amaliylashtirishdagi unumlik tutqa ham o't mudofiya tashviqotini maktablarga kirgizishni olg'a siljitishdagi konkret tadbir Bu faaliyet arkalık balalarının ot müdafiye bexeterliki yeni yenimi küçeytilip, ot müdafiye bexeterliki adeti yetildirilip, ot müdafiye bexeterliki mahareti östirilip, bir balanı terbiyelip, bir aileki türkü buluş. Fütkül cemiyetke təsir körüstüş, hakiki işka aşırıldı.
0: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit getirdi?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat mı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde doğru çüşendiriş kullanmasını inek görelmeslik meselesini hel kılış için, Şincan doğru çüşendiriş kullanmasını yaşanıqallığa maslaştırış ıslahatını noktada sınaklaşını başladı degen temide toktulumuz. Atonum rayon doğru çüşendiriş kullanmasını yaşanıqallığa maslaştırış ve tosalgısız kılış ıslahatını noktada sınaklaş hizmetini kanat yaydırıp, bütün Atonum rayondaki doğrularını bazarga seliş icazeti iqidarlarını noktada sınaklaşkı katneşişki ilhamlandırıp, yaşanıqallığa meyiplerinin doğru işiltiş ihtiyacını kandırıp, doğru çüşendiriş kullanmasıdaki inek görelmeslik meselesini hel kıldı.
1: Uxtırıştaki tələbki asasın bu qitimki noktada sınaq qilish dairisi bütün Abdonom rayondaki doğrularını bazarga seliş icazeti iqidarlıqlarını qaplaydıken. İqidarlarını qaplaydıken. Bununla devlet doğru nazaret qilish başqırış idarisi elan kılgan doğru tüşendiriş kullanmasını yaşanqallarga maslaştırış ve tosalğısız qilish islahatını noktada sınaq qilish hizmeti lahiyyəsiga asasen tallangan daim işiltildigan, işitidigan, sırttan işiltidigan doğrular, yasalma doğrular tallangan.
0: İqidarla karxana ve tür əməliyyatı birleştirip devletin noktada sınaq qilish hizmeti layihəsində bekitilgen noktada sınaq qilish usulü boyunca tizimga aldırıp qatnaşsa boludu. İqidarla doğru tüşendirilişi, belgini avazlıq anlatış mülazimeti, əmala yezgi uçuru bilen təminləşki rıqbətləndirilib, yaşanqalla əmala ve körüş kuvveti tosalğı uçurgan başqa keysərlərinin doğrunu bexətər işilçi kapalatlıq qılıdı. Təminliğen kağızlık tüşendiriş kullanmasıgı karta iqidarla alaqadar tüzüş körsetmesigi asasen doğru tüşendiriş kullanması addilaştırılgan nusqısı, doğru tüşendiriş kullanması çoğun xətlik nusqısını tüzüşü. Bunu inek, asan parq etkili bulurgan buluş, hem məzmununun hakiki doğru buluşuğu kapalatlı kılışı gerek.
1: Elektronluk tüşendiriş kullanması, doğrunun en küçük setiş bölükünün oralması, ya ki kağızlık tüşendiriş kullanmasına sızıklık kod ya ki kod arkalık besiludu. Savma kılış arkalık elektronluk doğru tüşendiriş kullanması toluk nusqısına erişkili buludu. Toluk nusqının mazmuni doğru nazaret kılış başkuruş tarmıqı tasdiqlagan en yeni nusqıdaki tüşendiriş bilen birdeklikni saklış gerek.
0: Uxturuşta mulla talep kılındı. Noktada sınaq kılış hizmeti təşkilləb səpərvər kılış, tizimlikni yollaş, tizimlikni elan kılış, enge elib yolgu koyuştun ibarat 4 qədəm basqıç boyca yolgu koyuludu. Noktada sınaq kılışı qatnışış o ibarı iqidarla tizimletiş cədvəlin toldurup, atınım raylıq doğru nazarat kılış başqırış idarısıgı yollışı gerek. Təkşürüp bekitilgendinkin, noktada sınaq kılışı qatnışışı enik bolgan iqidarla və doğru tizimliki dövlət doğru nazarat kılış başqırış idarısıgı yollunudu. Dövlət doğru nazarat kılış başqırış idarısı tərtib boyca tizimlikni ilan kılgandinkin, iqidarla çoxum 6 ay işçide yaşanqallığa mas kelidigan nusqıdaki tüşendiriş kullanmasını enge aldırışını tamamlaşı. Enge aldırış tamamlanğandan kin işiltişke kiriştirişi gerek. Enge aldırış müddeti ötüp ketkiçe tamamlanmagan bolsa, devlet doğru nazaret kılış başkuruş idarisige yolluganda belgeleme boyunca noktada sınaq kılış tizimdeki uçuri emelden kaldırılıdı.
1: Abdonom rayonluk doğru nazaret kılış başkuruş idarısının alaqadar mesuli mundaq dedi. Doğruni bazarga seliş icazeti iqidarları asasi gevdelik mesuliyetini emeliyleştirip tüşendiriş kullanmasını başkuruş ve qoğdaş hizmetini yaxşı işleş gerek. Nazaret kılış başkuruş tarmakları iqidarlarının elektronluk kod ya ki sızıklık kod arqılık elektronluk doğru tüşendiriş kullanması toluk nusxasını işiltişige bolgan diqqatni küçeytidi. Elan qıstırış, haq tölash konupkisi qatarlıq ahvallarının görülüşüge yol koyulmaydı. Doğru tüşendiriş kullanmasının her kayısı nusxalar bilen tasdiqlanğan tüşendiriş kullanması nusxasının mazmuni birdek bolmaslıq, ya ki tüşendiriş kullanmasının mazmunini öz işçige, öz aldığa, özgertiş qatarlıq kılmışlar bayqalsa, kanun boyunca tekşürüp bir tərəp kılınıp, noktada sınaq kılış hizmetinin əməlilişib ünün birişige kapaletlik kılınıdır.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahnının.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticarətçi olup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahnının.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'ın yazgı buğduyu tötürde memleketinin yukarı hosul iliş rekordunu yengeledi degen mezmun diktanadı buludu. Yakında Atunum Raylık Yezi İgilik Pelle Akademiyası tallap yetiştirgen devlet tekşürüp bekitken yazgı buğday sorti Liangchun 1758'de yukarı hosul iliş ötkülü bir hücum kılıçta tarihi bösüş işe aşırıldı. Atunum Raylık Yezi İgilik Pelle Akademiyası bilen 1913'ci işi Yezi İgilik Pen Tetkikat Oranı birlikte berpa kılgan yukarı hosul iliş ötkülüge hücum kılış etizi da mutakassisler grupsi emeli yigibilingan hosulunu ölçügende bu sortun küçük kölemlik tecrübe etizinin otturucu mobişi hosulü 852.173 kilogram bulgan. 100 mo kölemdeki ülgü körüstüş etizi ve 1000 mo kölemdeki ülgü körüstüş etizinin otturcu mo beşi hosoli 813.148 kilogram ve 732.14 kilogramı yetip memleket boyunca yazgı buğdaydın küçük kölemde 100 mo, 1000 mo yerde yukarı hosol eliş rekordi bırakla yenilandı.
1: Bunundan ilgiri Liangchun 1758'nin Mongolköre nahiyesindeki Mo 5'i hosuli 680.162 kilogram bulup, memleket bu yüce yazgı buğdaydın 10.000 mo yerde yukarı hosul eliş rekordi yenilangan idi. Bunun bilen bu sortta küçük kölemde yukarı hosul eliş ötkülüge hücum kılıştın 10.000 mo yerde kölemleştirip mol hosul elişkici bolgan halkış işe aşırılıp, okşaş bulmağın ekologiyelik rayonlarda maslaşıp, yukarı hosul elişte bösüş hasıl kılındı.
0: Atunum Raylık Yezi İgilik Pelle Akademiyası Ziraat Tetkikat Oranı'nın tetkikatçısı Liang Shaodong mundaq dedi. Liang Chun 1758 Atunum Raylık Yezi İgilik Pelle Akademiyası öz aldığı tallap yetiştirgen, devlet tekşürüp bekitken, ela süpetlik yazgı buğday sortu bulup, tüpkü ayrılıp başak tutuş nispeti yukarı. Dan tutuş süreti tez, keselgi takabül çalıqı gevdelik, masalışış çalıqı ken buluş, katarlık, esil alaylıklagi ige. Tekşürüp bekitilgen 2 yıldın bu yan Şincan'daki köplügen yazgı buğday işlep çıkırış rayılları da kengaytildi. Kengaytilgen kölem cemi 200 bin mohtun aştı.
1: Bu sorttan yukarı hosul eliş yoşurun küçüğünü toluk kesiş üçün Abdunum Rayonluk Yezi İgilik Pelleri Akademiyası'nın pen tetkikat kollektifi etiz birinci sepige çoğunkır çöküp Tekes Nahiyesi, Mongolköre Nahiyesi, Barkül Kazak Abdunum Nahiyesi kadarlık asaslık yazgı buğday işlep çıkırış rayonlarda bütün nahiye boyunca yazgı buğday birlik hosulunu aşırış hareketini omum yüzlük algı silcitti. Yana Tekes nahiyesi, 1913'ci Hongsan dehqançılık meydanı qatarlıq köplügen yazgı buğday işlep çıkırış rayonlarda yukarı hosulluk ülgü körüstüş etizi berpa kıldı. Pen tetkikat xadimleri etiyaz pesillik terikçılık mezgildin başlap bütün ceryanğa yetekçilik kılıp teriş endisini elalaştırıp etizlarını soğuruş, oğutlaşını inçkileştirip tenşep tizgillep kesellik, haşarat, Otçüp ziyinin aldığını elip tizgillep, maşını da yığıp ziyanını azaytış. Apettin modabı yerleniş, apet ziyinini azaytış qatarlıq açıqışlıq tekniklerini qattıq əməliyiləşdirip, bütün ceryallıq. Kəsipləşkin, texniki mulazımata arqılıq buğdaydın muqim osul eliş. Yukarı hosul eliş asasını puxtalap, sort əvzəlliki yoşurun ixtidarını davamlıq cari qıldırdı.
0: Liang Shaodong mundaq dedi. Bu bir yürüyüş, sortluk uruk, yaxşı usul, mulazmet birleştirilgen texniki endisi, dövlütümüzün

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde küzlük küntün tanglışış mevsimi de kandak kütünüş gerek diye mezmunda sözle birimiz. Bugün biz 24 mevsim işçideki küzlük küntün tanglışış mevsimini kütü aldık. Küzlük küntün tanglışış ötüp ketkendin keyin, keçiplen kündüzünün temperatura farkı çoğuydu. Bu vakitte kandak kütünüş gerek. Küzlük küntün tanglışış ötüp ketkendin keyin kütünüşte 4 işten saklanış lazım. Birinci, çarçaştın saklanış.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanunsizge hemrah programısına anlaşanı karşılayalımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışı tin aboneciler terminalıdan.

0: 60 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın saxlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Yanı da yana şu ikisinin uzak müddet turuşluk adresini sahte malum kılıp enge aldırıp kündelik nazaret kılış başkuruştan kasten özünü kaçırganlıkı baykaldı. Toluk delil ispat zanciri mukumlaştırılgan din keyin 8 ayının 3 günü Ürümçi şehri Midon rayonluk adliye idarisi kanun boyunca türmüge iliş tertibini başlap asıl sot kılgan sot mehkemesine türmüge iliş teklifini tapşırdı. 8 ayının 7 günü Midon rayonluk halıq teptiş mehkemesi tibbi mutaxassislar, mahalli kadrları, mahalledeki tüzeş hizmetçi hadımları katarlıq köp tereptiki küşlerini teşkillab, dilo ahvalıga hüküm kılış boyunca ispat anlaş yığını içip, belgelimi xilap paketini umum yüzlük teşürüp inıqlap, şu ikisinin belgelimi xilaplı kılgalıqının rastlıqını muayyeleştirdi.
1: 8 ayının 26 günü Turpan şehri İdikut rayonluk halk sot mehkemesi kesim çıkarıp, şu ikisini kanun boyunca türmüge elip, kalgan ceza müddetini icra kıldırdı. Onun saxtılık kılıp aldığan türme sırtıda icra kılış vaxtının hemmesine ceza müddetini sunduruşku bulmaydıgan boldu. Köngül koyup oynalgan, palaç bolup algan bu külkülük oyun keskin halda türmüge eliş bilen ahırlaştı.
0: Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu ecildi. Eğer sizden mu məsləh soraydıgan kanun məsilleriniz bolsa, Slushiting aboneciler terminalını düşürüp, programıda hem türütkü bulup söz kaldırsınız buludu. Programının texmi köp esil məzmunları Slushiting aboneciler terminalıda. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Vachanfei 23 yıllık konu karhana Kung Fu Yen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan muhim eza. Öpkeni yaxşı asırsanız nefsiniz ravan, keniniz sağlam boladı. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çaka kol, yonçun sav katarlıq, hem doğra hem yemek kılındığa materyallar hamesi akılınğa. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kung Fu Yen şirketi əsli məqsəd için turup, xeridarlarının sağlamlıq ihtiyacı üçün mulazmet geldi. Kung Fu Yen şirketinin Fupinzi, Weichang Kang, Feng Kang Ning, Jin Mu Jing, Hua Qingfei, adem giya, Zefe, Gül Samsak, Meishu, Entang Rengusu, Guoshu, Zijin Lengji, Enjie, Yigen, Diki Kalsi katarlıq mesulatları xeridarlarının itiraf kılışıya erişti. Kışkaber, Kung Fu Yen şirketinin sağlamlıq İtekisi Fatime Muallim 9. ayının 24. günü Karkaş Nayisi 19-19 Sol Şehrisinin kıypaşı udıldı ki Kung Fu Yen mesafelerini mehsus seçti okunuldu. 9. ayının 24. günü Koten Şehri Yen Lopiket'in udıldı ki 567. numaralı Kung Fu Yen mesafelerini mehsus seçti okunuldu. Xeridarlığa mesafet verildi. Şu günü Dukan Kegen Xeridarlığa yine Hele Çemberge aylandırış faaliyetine katlanışıp kütülümgen kuşallıkı erişeleydi. Çincan'daki Kung Fu Yen mesafelerini mehsus seçti okunuldu. 9. ayının 24. günü 10. ayının 2. günü geçe mesafelerini setuvasa soğukat kılıç faaliyeti ötküzüldü. Vaktini çın tutup tezden setuvelin. Bir kısım mesafelerden birini setuvasa birisi soğuk kılındı. Mesela sonraç kızı Feniye telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız. Konu karhana Kung Fu Yen şirketinin tanılan. Vachanfei 23 yıllık konu karhana Kung Fu Yen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan muhim eza. Öpkeni yaxşı asırsanız nefsiniz ravan, keniniz sağlam boladı. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çaka kol, yonçun sav katarlıq, hem doğra hem yemek kılındığa materyallar hamesi akılınğa. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kung Fu Yen şirketi əsli məqsəd için turup, xeridarlarının sağlamlıq ihtiyacı için mulazmet geldi. Kung Fu Yen şirketinin Fupinzi, Weichang Kang, Feng Kang Ning, Jin Mu Jing, Hua Qingfei, adem giya, Zefe, Gül Samsak, Meishu, Entang Rengusu, Guoshu, Zijin Lengji, Enjie, Yigen, Diki Kalsi katarlıq mesulatları xeridarlarının itiraf kılışığı erişti. Kışkaber, Kung Fu Yen şirketinin sağlamlıq itekisi Fatime Muallim 9. ayının 24. günü Karkaş Nayisi 19-19 Sol Şehrisinin kıypaşı udıldı ki Kung Fu Yen mesafelerini mehsus seçti okunuldu. 9. ayının 24. günü Koten Şehri Yen Lopiket'in udıldı ki 567. numaralı Kung Fu Yen mesafelerini mehsus seçti okunuldu. Xeridarlığa mesafet verildi. Şu günü Dukan Kegen xeridarlığa yine Hele Çemberge aylandırış faaliyetine katlanışıp kütülümgen kuşallıkı erişeleydi. Çincan'daki Kung Fu Yen mesafelerini mehsus seçti okunuldu. 9. ayının 24. günü 10. ayının 2. günü geçe mesula setuvasa soğukat kılış faaliyeti ötküzüldü. Vaktini çın tutup tezden setuvelin. Bir kısım mesulatlardan birini setuvasa birisi soğuk kılındı. Mesela sonraç kızı Feniye telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız. Konu karhana Kung Fu Yen şirketinin tanılan. Vachanfei 23 yıllık konu karhana Kung Fu Yen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan muhim eza. Öpkeni yaxşı asırsanız nefsiniz ravan, keniniz sağlam boladı. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çaka kol, yonçun sav katarlıq, hem doğra hem yemek kılındığa materyallar hamesi akılınğa. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kung Fu Yen şirketi əsli məqsəd için turup, xeridarlarının sağlamlıq ihtiyacı için mulazmet geldi. Kung Fu Yen şirketinin Fupinzi, Weichang Kang, Feng Kang Ning, Jin Mu Jing, Hua Qingfei, adem giya, Zefe, Gül Samsak, Meishu, Entang Rengusu, Guoshu, Zijin Lengji, Enjie, Yigen, Diki Kalsi katarlıq mesulatları xeridarlarının itiraf kılışığı erişti. Kışkaber, Kung Fu Yen şirketinin sağlamlıq itekisi Fatime Muallim 9. ayının 24. günü Karkaş Nayisi 19-19 Sol Şehrisinin kıypaşı udıldı ki Kung Fu Yen mesulatlarını mehsus seçti okunuldu. 9. ayının 24. günü Koten Şehri Yen Lopiket'in udıldı ki 567. numaralı Kung Fu Yen mesulatlarını mehsus seçti okunuldu. Xeridarlığa mesulat verildi. Şu günü Dukan Kegen xeridarlığa yine Hele Çemberge aylandırış faaliyetine katlanışıp kütülümgen kuşallıkı erişeleydi. Çincan'daki Kung Fu Yen mesulatlarını mehsus seçti okunuldu. 9. ayının 24. günü 10. ayının 2. günü geçe mesula setuvasa soğukat kılış faaliyeti ötküzüldü. Vaktini çın tutup tezden setuvelin. Bir kısım mesulatlardan birini setuvasa birisi soğuk kılındı. Mesela sonraç kızı Feniye telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız. Konu karhana Kung Fu Yen şirketini tanılan.
1: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini şaşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletinin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Cumhur Milletini, Cumhur Medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıngı turaylı.

0: merkezinin halk sakçıları derhal nakt meydana yetip gelip, banki hizmetçileri bilen birleşip aldığın signal veriş, nasihat kılıp tosuş hizmetini mas kademli kanat yaydırdı. Sakçılar nakt meydanı tekşürüp eniklaş arkalık bu yaşanan kişinin bununun ilgili natınış telefonunu kabul kılgallıkı. Karşı tarafının Şanghay Şehirlik Güven İdarisi Aldamçılıkı Karıştırış Merkezi, İntizam Tekşürüş Komiteti, Revizye Komitetinin hizmetçi hadımlarının kıyaptığı kırılıp, yaşanan kişinin bağlanışlık, ıhtisadi, diloğu çetişlik işkellik edek saktı paketini uydurup çıkırıp, meblağını tekşürüp eniklaşkı maslaşışını bahanı kılıp, davamlı korkutu besim işiltiş, psikikilik vahimi payda kılış arkalık yaşanan kişini hesabatıdaki meblağını çıkırıp, altın seti verip atalmış hükümet tarafının meblağ tekşürüşü işiltişki kızıktırgalıkını bildi. Sakçılar yaşanan kişinin ciddi kayfiyatını sevri çalık ile tenşlandırıp, hakiki okşaş türüdeki dilo misallarını birleştirip, gün en teptiş, sot mehkemesi hadimi kıyafetiki kırılış aldamçılıkının tipik tozuki ve dilo sadır kılış usulünü inçki yeşip, aldamçılıkı karıştırış savatlarını aydınlaştırdı. Halk sakçılarının netçi saat sevriçallık bilen nasihat kılışı arkalık yaşanan kişi aldamçılıkını üzül kesil tonup, bir dolu esini tepip, halk sakçıları ve bankı hizmetçilerine kayıt kayta rahmetini bildirdi.
1: İgilinişçe bu yıl kırgendim buyan, Karmay şehri türlük telgraf toru aldamçılıkı delosudan 19'ni muvaffaqiyetlik tosup, amini cemi 4.131.100 yen ıqtisadi ziyandını saxlap qilip, amının hem yanını hakiki yaxşı qoldigan. Şehirlik aldamçılıkı karıştırış merkezinin alaqadar mesuli mundaq bildirdi. Gongan tarmaqları telgraf toru aldamçılıkı vasıtalarının yenilmiş yüzilnişini çın közlep, köp tarmaq maslaşıp aldını eliş tızgilləş, tüze sistemisini sıcıl takamullaştırıdı. Şunun bilen billə dikkatini yaşanğalar arasıdaki asan aldınıp kiliş xavipi yukarı kişiler topuğa mərkəzləştirib, daimliq aldamçılığa karıştırış təşviqatı və leksiyasını kanat yaydırıb, yaşanğalar topunun aldamçılığının aldını eliş, aldamçılığını tonuş, aldamçılığını rət kiliş iqtidarını umumyüzlük östürüb, təvəlikidiki amının mal mülük bexətərlikini qoğdaydı. Kanunu təşviq qilish, kanunga tayinish, kanun bo'yicha ish ko'rish, kanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi. Kanunu təşviq qilish, kanunga tayinish, kanun bo'yicha ish ko'rish, kanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çişbədiq. Teximi köp məzmullarını sılışı tin terimlerini çürüp anlısanlığa boludu. Yaxdırıp anlıgının lağı rəhmət.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?

0: Nimasimiz bo'lib yurdi? So'g'atlarni bog'andi ko'stay, ha? Valla yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yur. Bir jon, bir nafasningmi qanchiligan egisi bor?
1: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga qilib avtomobil haydab, birmonchiligan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmaydi desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğı baqımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağni güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hörmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlar. Altay şehirdeki asasi katlamının birinci sepeti mundak bir türküm addi hem nur çeşip durduğun ayarlar var. Onlar koşullarının nezirdeki anısının ailesidekiler. Şunlarla asasi katlamını idare kılıçdaki başlamışlar hesaplandı. Aile kuruluşu da aile stilığı varısı kılıp pidaylar mulazmetti davamında illiklik yetküzüp, iyilik tiklep kırımını aşırışta dadılık bilen başlamcı bulup, kıyın ehvalı kalgallarına yardım biriş, yüleş davamında ciddi yardım verdi. Asasi katlamının en aldınkı sepede canlını vatkan bu ayarlar grupsi, asasi katlam tüpürkede yıl startıp, vecik bedeni bilen emmi ailenin yükünü zimsiki aldı. Bugünkü kaltıs bir iş mahirleri sahibimizi köpçülükke bu koşundaki ayarları grupsundan başlıklı Karlıgaç Azat'ın hikayesini sözler birimiz.
2: Balbağa yesinin köker du kentide ayarlar grupsundan başlıklı Karlıgaç Azat şucayda hele namı bar ilgilik tikleş başlamcısı. O bözüşke, işleşke cüret kıladığan çıdamçallıkıga tayınıp asası katlamda yıldız tartıp vazife mesulü yetini doluk ada kıldı. Ayallar at sınırlarını yetekleb töğü bakmacılıkı kespide 15 yıl çoğunkur izdinip, işini en deslepte pekat işki töğü bir kıştın başlap, kadem mu kadem deslepki köylemge iyge töğü sütü bakmacılık meydanını kurdi. Bugünkü künde bir kılavatkan töğe 100'den eşip, kündelik töğü sütü meksulat miktarı 100 kilogramdan aştı. Koldurma avazı işçi de o ayallara grupsini vast kılıp, özgüce bakmacılık arkalık beyiş yolunu eçip, etrafıdaki çarvıcı ayallarını yetekleb, kırımını birlikte aşırıp, emeli işleş arkalık yezi kentlerini güllendirişteki ayallarının mesuliyetçallıkını pütüp çıktı.
1: 2010 yılı Karlıgaç Töygüsü'nü kesbinden terakiyat yoluşurun küçüğünü körüp yetip, özünün bakmacılık yolunu açtı. İgilik tikleşinin dastlabki baskışı da bakmışlık meydanı addi, bakmışlık tecrübesi kemçil bulup, kesbini terakki kıldırışının hemmeli yerde kıyın meselelerine duç geldi. Lekin o, köz aldıdaki kıyınçılıktan korkup kalmadı. Her günü inçkilik bilen birkaç arkalık toplagan tecrübelerine tayinip, kent kolektifinin yarıyla buluşu ve kolleş neticesi de bakmışlık meydanını tedirici kenaytıp, 1500 kvadratmetreye yetküzüp, bakmışlık boşluğunu ünümlük kapalıdaki ilgi kıldı.
2: Kesipni uzakça ravajlandırışta nesil süpüti birinci ötkel. Tögüstünün mehtari ve süpütini üzdürüp, ayallar amnesini ela süpetlik kesiplerini ravajlandırışta yetekleş üçün 2024 yılı birinci ayda Karlıgaç Maksus İçki Mongol'daki Bayan Nur'a berip, Alaşın koş lukluk yoğan korsak yengandın 20'ni kirgüzüp nesil yakşılaşını kanat yaydırdı. Töğü köpeytiş devriyiliki bir kadar uzak bulup, 2 yılda bir kıytım botalaydı. Süt beriş devriyiliki tahminen 1 yıl, 50 nesillik inganının

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıcılar, kalıcı beş mahirleri sahipimizin davranıştırımız. 2023 yılı Wenzhou şehrinin Şincan'a nişanlık yardım veriş kumandalık ştabi, Wenzhou Bay Ayalları Birleşmesi bilen birleşip en güzel aile koşmaklaşıp tukkan yoklaşını başlandı bu yan. Donghai Deniz'i sahildin Tian Shan Tığı etiki gitsi sozulgan bu alaydır işte. İki caydaki uruk tukkallarının kalbideki ortak illik arzu aylandı. Yakında Wenzhou'daki en güzel aile vekilleri yeni bir kıtım yük taklarını yüzüdüp bayga tukkan yoklaş sepirge atlandı.
2: Wenzhou bilen bay yırak tağ deniz arkalık ayrılıp durduğun bulup sahalları boyunca nişanlık yerden beriş hizmeti sebeplik reşte bağlıgan. 1997 yılı Şinjan'a nişanlık yerden beriş hizmeti başlangandan buyan 29 yıl koşmaklaşıp kol tutuşkan sansızlığan Wenzhouluklar, Wenzhouluk kadrlar, ıhtisaslıklar, okutukçı, doktorlar bu toprakka yürek kıynını serip kıldı. Şundakla bu toprakta rayon halkıgan millet dostlığı ornattı. Uzak müddet aralışış, almıştırış, yoğuruluş davamıda işki çaydaki ailelerimi türlük koşmaklaşıp tukkan buluş faaliyetleri arkalık rayon ve milletten halkıgan samimi dostluk ornattı. Bu kıtımki en güzel aile tukkan yoklaş faaliyeti del Wenzhou'nun Şinjan'ı medeniyet arkalık ozgulandırışını ilgiri sürüştiki her kaysi milletlerinin aralışış, almıştırış, yoğuruluşunu çoğunkurlaştırganlıkının canlık ameliyeti.
1: Wenzhou şehirdeki en güzel aile Lan Shuxu ailesi Bay Naiz'nin çoğun körük iyisindeki Yasin İsmail'in üyüge berip ziyaratı mihman boldu. Bu kızgın Uygur ailesindekiler baldırlı tayarlık kılışkı başlap Irak'tan kelgen tukallarını en ali hürmet bilen karşı aldı. Oylısı sanza, meviçi ve koy güç tizilgan idi. Üyüge kirgen Lan Shuxu bunun en tayin tesirlendi. İşki aile kişileri 8. ayda Wenzhou'da görüşken çağdaki tartın çaklıkların birbirini obdan tunuyduğun ve yakın ütüduğun tukkanga aylandı.
2: Yasin Çonköyrük yezisi Tügmen Beşi kentinin daire başkurgucusu bulup, bir neçe yıldan boyan daire mulazimeti hizmetini çonkurlaştırıp, kent ahalılarının çon küçük uşak işlerini köngül koyup el kıldı. İlgiri Tayşun Nahiyesi Sitiyen Şizu Bazırı Zuşi kenti partiyaya çekisinin şucisi bulan Lan Shuxu memleketlik emgek namunetisi. Şucaydaki dağınlık beyiş başlamdısı. Oxşaşla yezi da çoğun bulan oxşaşla asallık millet hesaplandıgan işki ailenin nurgun ortak temisi var. Olar kündelik yezi hizmetideki yarkın noktalar ve kızlık noktalardan tenbehrimen bulup hizmet aile terbiyesi, kelgüsü toğrısta paranlaştı. Bu kıtımki kayta ziyaretten işki aile kişileri birla vakitte gerçe turmuş muhiti okşaş bulması mu, lekin okşaş bulgani ailenin inaklıqı, aile istilinin adli sattı ihkallikini, işki ailenin güzel

Yakında Şincan Uygur Altınraylık Halk Hükümeti Ahbarat İşkanısı 15. 5 yılını başlaş kadem eliş yürüyüşlük baş temelik ahbarat ilan kılışıklığını ötküzüp, memleket boyunca ağla süpetlik, dehkançılık, çarpışlık mesulatları muhim təminat bazı berpa kılış. Yezi kentlerini umumizlik güllendirişini puhta algı silici tiş temizini çördüp tonuşturdu hem de muhbirlerinin suallarına cevap verdi. Ақпарат ілан қылыш жығында Аптым райлық партия комитеті езі қызметі ішқанысының даими муавын мудири. Аптым райлық езі егілікі ез назарты партия ғұрыпсының әзасы муавын назыр Шүйтхау тұныштырып мұндақ деді. 15-ci 5 yıl məzgilədə Abdın rayonumuz çarbıçılıqın gülləndürüş hərkətinin yolu qoyuşunu tutqa qılıb, çarbıçılıqda küləmini kena yetişdin, süpət ünümünü qoş öztürüşkü, özgürüşkü törtkü bolub, 2030-ci yılı barğanda tirişib, bütün Abdın rayonunun göç umumi məsulat miqdarını 2 milyon

Yakında Tolu Nahiyelik Tabii Baylık İdarisi, yavayı hayvallara ziyan yetkiziş türü boyunca kuglaş esvabını merkezlik tarkıtış hizmetine kanat yaydırıp, Tolu Nahiyesi'deki 7 yezip bazarga cem'i 600 yürüş kuglaş esvabı seplep verdi. Aldınkı mezgilde Tolu Nahiyelik Tabii Baylık İdarisi, yavayı hayvallarının kuglaş işhanesi, Tevellikteki yavayı hayvanlarının faaliyet kanuniyeti hem ziyan seliş yoşurun kalbini umum yüzlük retki turguzup, tekşürüş arkalık her kaysi yiyesi pazarlarının mudabiyesindeki kemtüklükler ve emeli ihtiyacı birleştirip, del cayda tedbiri yürgüzüp, mudabiye görüşge ilmi uğrullaştırıp, noktalı kalda tağ, Orman liniye boyu, etizlardaki merkezlik rayon, çarvi bekiş rayonu, çet, yırak kent gruplar katarlık yoşurun kayıp, köp yüz birden rayonlarga mayillişip, noktalık rayonlarını toluk kaplaş, ölük bulun kaldırmay aldığını eliş tizgilleşni işka aşurdi. Koğulaş esvabi tarkıtılgandın kiyin hizmetçi hadımlar, yani Emeli meşgulat bu yeçi terbiyeleşini kanat yaydırıp, üskünlerinin hizmet prinsipi, kuraştırış, tenşeş, gündelik asraş hem bir qatar işiltişinin muhim noktalarını tepsili düşendirip, ammanın ölçemlik meşgulat kılışıga kol mu kol yetekçilik kılıp, üskünlerinin tez süratte işge giriştirilişi, emeli önümünü cari kıldırışıga kapalatlık kıldı. Bu qetim sepleb berilgen aqli iqtidarlıq avaz, nur arqılıq qoğlaş əsvabi yavayı hayvallarını sılıq, əydəb, ekologiyelik ziyan salmaydı. Aldını eliş tizgilləşinin əməli önümü bilən ekologiyani qoğdaşqa tən itibarı berilgen bulup, əməli qolunışçallıqı bir qədər küşlük. Bu qetimki 600 yürüş Qoğlaş əsbabını mərkəzlik tarqıtış asasi qatlamdaki yavayı hayvanlarının ziyan yetküzüşünün aldını eliş, tizginləşdiki kəmtüklüklərini önümlük toluqlap, adam arqılıq aldını eliş, texnikalıq aldını eliştin ibarət, istiroluq aldını eliş tizginləş sistemisini takamunlaşdırıp, ilmi, dəlcayda aldını eliş tizginləş iqtidarını zor dərəcədə östirdi. Bu ammının mal mülük ziyanını azaytış, adam bilen hayvan otursadaki ziddiyetini hal kılış, dehkancılık, çarvıçılık...

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri ve halkara haberler.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 23. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. 9-nji Jungu dehqonlar mol hosil bayrami yetib kelgan paytda Xi Jinping butun mamlakatdagi dehqonlar va yeza egiligi yeza dehqonlar sifatida xizmat qilayotgan yo'ldoshlarning bayramini tabrikladi va ulardan samimiy hol so'radi. Yeza kentlarni umumyuzlik gullandirishni puxta ilgari surib, dehqonlarni texmo baxtli, go'zal turmushga erishtirishni ta'kidladi. Xi Jinping 48-nji navbatlik dunyo mahorat musobaqasiga tabrik eta avatdi. Deychang Shanghayda tekshirib tadqiq qildi. Ulug' uzun safar Jungu ishchi dehqonlar Qizil armiyasi uzun safar g'albisining 90 yilligini xotirlash bosh temirlik ko'rgazmasining ochilish marosimi Beijingda o'tkazildi. Saychi yig'iniga qatnashdi ham so'z qildi. Deng Shuaxiang Qozog'istonning birinchi muavin zongliyasi bilan ko'rishdi. Xanjing Kambodja podshohi va xon onasi bilan ko'rishdi. Tekshirishdan bayqilishcha 57% amerikalik Jungu bilan bo'lgan do'stona hamkorlikni qo'llaydi ekan. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'anda deqitonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
2: Stansimiz xabari. 9-nji Jungu dehqonlar mol hosil bayrami yetib kelgan paytda Jungo Kompartiyasi Merkezi Komitetinin başşucisi, Devlet Reisi, Merkezi Harbi Komitetinin Reisi,

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, MD Dünyaya Nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin.
2: Radyo dinleyici dostlar, köptürepçilik ve kişilik hukuk temasidagi 3-cü növbetlik Cumhur Latin Amerikası kişilik hukuk yumalak üstel yığını yakında Peru'nun paytaxtı Lima'da içildi. Cumhur bilen Latin Amerikası ve Karib elleri rayonidagi 23 devletten kelgen 200'ge yakın yığın katnaşçısı tinish taraqqi qilish ve kişilik hukukunu idare qilish. Cumhur bilen Latin Amerikası'nın emeli hemkarlıkı ve kişilik hukuk taraqqiyatı. Cumhur bilen Latin Amerikası'nın kişilik hukuk medenilikle ara almaştırış, örnek eliş katarlık karanmalarını çörde pikir almaştırdı.
3: Tarihi tonuşunun burmalınışı del Yaponiyada yeniçi militarizmini payda kılıdığan ideyevi keselinin yıldızı. Keselini yıldızdan yokatmağanda militarizmin kaldıq zahirini üzül kesil tazlıqılı bulmaydı. Yaponiya xalqara cəmiyyatının bulup mu Asiyadaki koşunlarının şençisi ve düşünüşüge eriş almaydı. Rayon tenişliği ve tərəqiyatının asasını müstəhkəmliğili bulmaydı. Bu yıl Tokyo Soti sot içliğallıqının 80 yıllıqı. Bu halkılıq tarihi peytte, Yaponiya tacavuzçılıq tarihi paktığı toğır qarab, oruç cinayeti üstü de çoğur oylunup, militarizm bilen ideyevi mənbədin üzül kesil kol üzüb, çək çıgırını eniq ayırışı gerek. Manı bu, Yaponiya xalqının tüp mənbədigi uyğun kilidiğen toğır tallaş.
2: Germaniyanın Berlin şəhri Metti rayonudaki bir sənət bağıtısıga tınışlık kızının haykeli koyulgan. Bu yıl 8. ayının 14. günü Dünya Hal Sorguç Ayallah Hatır gününün aldı keynide, Germaniyadaki Nurgun Xalık Təşkilatları Berlin'de hatırlaş pahaliyeti ötküzdü. Şu caydaki Nurgun Amma güllerini götürüp, tınışlık kızı heykeliğe tazım kılıp ihtiram bildirdi. Örmetlik radyo anlıqıcılar, emredi kıtınla programımızın təfsili məzmonu da bolsun.

Hürmet radyo alıcılar. 9. ayının 18. günü tarihinin agahlandırı signali yeni yangırdı. 95 yıl ileri Japonya milli tarzımı kısten veka tuğdurup, Jungo'a nımsızlarca tacavuzcılık uruş kozgıdı. Jungo halkı kozgılıp karşılık görsetti. Bunun bilen dünya faşizmi karşı uruşunun şarık can meydanıdaki mukaddemesi başlandı. 14 yıl kan keçip can kılış arkalık, Jungo halkı gayet zor milli kurballık bir iş bedelige, hakkaniyet rezillik üstünün galip gelgen ulu galbini koluğu keltürüp, dünya faşizm bu karşı uruş tarihi da yer cahanını zilzilgi salıdığan seyipini yezip kaldırdı. 18. sentyabr vakasını hatırlaş, bu tarihini esti için saklaş, her gizmo öşmellikini devamlaştırış üçün bolmastın, belki tarihi savakını esti tutuş, tarihi tonuşunu toğırlaş, asası da tınışlıkını koğdaş, kelgüsünü yaratış üçündür. Tarihi tonuştun ibaret bu tüp meselede, Japonya tacavuzcılık uruşudaki ziyankeşlik kılgıcı bolu süptü bilen, ezelden hakiki püşeyman kılmastın, belki tarihini bırmılaş yolu da bağağın seri iraklap getti. Yakında Takaichi Sanayi Hükümeti'nin tüncü programı karakterlik müdafiye hücreti bolgan 2026 yıllık müdafiye aktaşlık kitabı resmi ilan kılındı. Japonya aktaşlık kitabı da atalmış tonuş uruşi kılıç karalması da edep gavga götürüp, baştın ahır sepi özüdün koş ölçemli yolu koydu. Yani bir tereptin Jungo'nun normal devlet müdafiye siyasetini şerhilişi, yolluk tarihi meydanını ifadelişige, ommavi pikir uruşi, psikiki uruşi, kanun uruşi deb karı sürkep, Jungo terepke sınıp kırdı, karışlış peyda kıldı deb yolsuz karı çaplap, atalmış taşki tonuş tehdidini ceninin bağırçı köptürüp, özünü uçur uruşu da ziyankeşlikki uçurguçi deb kasten perdazladı. Özünün tacavuzcılık tarihini sestimilik bırmılaş, hata tar karşı tarkıtış katarlık, rezil kılmışlardın özünü kaçırıp, onun eksiçe tonuş uruşi kılıç iktidarı kuruluşunu her bir küşünü kengaytışının muhim yönülü şıkıldı. Japonya'nın ak karını astın üstün kılıp, hak nahakını arlaştırıp yetidigan bunda kılmışının mahiyeti, tonuş uruşuğa karşı duruş namı bilen tarihi Şiucun cüyini yolga koyuştun ibaret. Uzundun buyan Japonya on kanat güçleri tarihi tonuş meselesi de üzlüksüz çektin halkıp, tarihi hakkaniyet ortak tonuşini devamlık yoktip, ictimai tarihi hükümünü bırmılap, yaman akıvetini devamlık aşkarı kıldı. Hükümet terep bayan kılıç katlımıda derslikke arka arkadın tüzü çikir güzüp, Nancın çoğun kırgınçılıkı katarlık, yezip tüketkili olmaydıgan tacavuzçılık cinayetini suslaştırdı. Hiroşima, Nagasaki'deki atom bombası partlaşta ziyankeşlikki uçurguçi digen bayanını kasten köptürüp, özünün ziyankeşlik kılış mahiyetini uvalaştırdı. Siyasetvazla, o derecelik uruş cinayetçilerinin erva tahtısı koyulgan atalmış Yasukuni ibadethanesini nöbet bilen tavap kılıp, Tokyo sotunun kanun nazariyesi nopozunu inkar kılıp, uruş cevapkarlıkı bekitilmedi sepsetisini tergip kılıp, tarihi hakkaniyetinin töven çekige kayıt hırs kıldı. Evlatlağı sındırış katlımı da Uda Neçiyil Balıla Nuskusudaki Müdafiye Aktaşlık kitabını otturgu çıkırıp, karşılış karakterdeki her bir mezmullanı penli umumlaştırış okuşlıkı kılıp perdazlap, bütün memlekettiki neçe min başlangıç mektepki tarkattı. Mektep paliyetige koğduniş kısmının kubul kılış amillerini kırgüzdi. Hatta taşki tehditini köptürüp, uruş bereslik ideyesini dünya karışı tek şekillenmegen yaş üsmürlerinin kallısıga asta asta sındırdı. Ammavi pikirini kontrol kılış katlımıda on kanat küşle asili süni akıldın paydınıp, Jungo'ğa tacavuz kılış tarihi dair sahtı ünsün boyumlarını türkümlep, uydurup çıkıp ve burmulap, amıvi taratku süpülleri arkalık yalgan gep sözlerini ayak elip tarkattı. Japonya taşki işla vazartının aşkarı hamçotsallık malumatı asaslan

Bunda 2015 yılından bu yan Japonya'ya çet elde stratejik uruş tarkıtış namıda cemi 56 milyar Japonya'ya yeniden artık meblağ silip, ammavi fikir arkalık karacaplaş ve tarihtin teniviliş'e mahsus işletken. Japonya 10 kanat güçlerinin tarihi tonuçta bırmalaydıgan türlü kılmışları hergiz mu yekki yigane ammavi fikir meşgulat emez. Onun tüp yönelişi Japonya'nın uruştun keyinki tüzülmene buzup taşlap, kayıt her birleştirişini umumüzlük ilgir sürüş için ideyevi tosal kulağını süpürüp taşlap, ammavi fikir asası seriş. Tacavuzçılık tarihi üstü de çonkur oyluniş. Milli tarzım tüpürkünü yok diş, esli de Japonya'nın tınış terakkiyat yolu da mengişinin muhim oldun kışartı ve asası. Şundakla, Uruştun keyinki halkara tertipni kogdışının halkılık müdafiye liniyesi buluş gerek idi. Ama bugün hükünde Japonya 10 kanat güçleri bununla karşı yol tutup, bu tınışlık müdafiye liniyesini sistemilik parçaladı. Yani işki cihette ammının her bir hazırlıklarını kengaytıp uruş tayarlıkı bolgan karşı duruş keyfiyatını tügütüş için uda 14 yıl aşırgan 9 trilyon Japonya yeniden eşip ketken yukarı sonmalık müdafiye hamçotuğa atalmış muhafıklık kalpıkını kiydirdi. Sırtkı karta özünün her bir kenay meçilikinin ucum kılıç karakterini kasten yoşurup, Irak musafirlik ucumçu kurallarını tetkik kılıp yasaş. Aviyatsiye alem kovdunuş kısmını özgertip teşkilleş. 43 kurallarını eksport kılıçkı bolgan çeklimini boş diş katarlık, Uruştun keyinki tüzülmeni buzup taşlaydıgan bir qatar hareketler üçün xalqara ommaviy pikirning tosalgusini tügütüşke urundi. Yaponiya uruştun keyinki tüzülmenin asartıdan üzlüksüz bösüp ötüp, köp taraflik her bir maniverdin paydalanıp, her bir işla cihetdiki çeklimini boşdiş ve uruş küçünü kengaytishni tezlitip, rayon sırtidiki küçlerge maslaşıp, lager karşılaşışı bilen hepilişip, rayon ciddiliki daval kuşunu sün'i peyda kılıp, yeniçi milli tarzımının heterlik tuyuk yoluğa kadem kadem yenişki başıldı. Uruş cinayetçilerini mukaddes münbergi çıkırıp algan. Yalgançılık ne dersliki kırgüzgen. Balılarga düşmellik ne sındırgen. Tınıçlık töven çekini üzlüksüz buzup taşlıgan Japonya, özünün kelgüsünü bir kadem bir kademdin nabut kılıdı. Tarihi tonuşnun burmulanışı del Japonya'da yeniçi milli tarzımını peyda kılıdıgan ideyevi kiselnin yıldızı. Kiselni yıldızdın yokatmagan da milli tarzımının kaldık zehrini üzül kesil tazdıgılı bolmaydı. Japonya halkıra cemiyatının bulup mu Asya'daki koşnalarının şentisi ve düşünüşü erişelmeydi. Rayon tınışlıkı ve terakkiyatının asasını müstehkemligili bolmaydı. Bu yıl Tokyo Soti sot eçilgallıkının 80 yıllık. Bu halkılık tarihi peytte Japonya tacavuzçılık tarihi paktığı toğır karap, uruş cinayeti üstüde çonkur oylanıp, milli tarzın bilen ideyevi menbedin üzül kesil kol üzüp, çek çigirani enik ayrı iş gerek. Mana bu, Japonya halkının tüp menfaatiga uygun keladigan toğru tanlash.

Kıdırlı dostlar, programımızın devamlı işlerimizi anlavat kanalı sənət səhnisi programımızı. Programımızda hər millet halkının nadir naqşı müzikleri huzur onları bulu atıdı. Hem de Kazakçı naqşıların güzel balılıq çağlar namlıq naqşını huzur onları sunumuz.

Kadınlık Dostlar programımızın dolmuş durumumuz Anavat kanalına sen et sahnesi programımızı. Hem de üst yetiliş namlık nakşini köyün aramalarını sunumuz.

Jonga Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Jonga Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanununu öğrenip, təşviq qilib, izchillashtirib, Şinjanın Milletler İttifaklığı Taraqqiyatı işlerinin yuqori sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgir süreyli.

0: Hürmetlik radyo anlığıcılar, bu sahibimizde küzlük gün tün tanışış mevsimi de kandak kütünüş gerek diye mezmunda sözle birimiz. Bugün biz 24 mevsim işçideki küzlük gün tün tanışış mevsimini kütü aldık. Küzlük gün tün tanışış ötüp ketkendin keyin keçiplen kündüzünün temperatura farkı çoğuydu. Bu vakitte kandak kütünüş gerek. Küzlük kün-tün tanışış ötüp ketkendin keyin kütünüşte 4 işten saklanış lazım. Birinci, çarçaştın saklanış gerek. Küzlük kün-tün tanışış mevsümüde yangçı yığılıp yengçı tedirici küçüydü. Daim keçisi uxlamay tan atkızış adam bedenindeki yangçıyını asalla zahmilendirdi. Şuna, vaxtada dem ilişini tanışıp, baldır uxlap, baldır kopuştak durmuş adetini yetildirip, yetip kopuş vaxti, emgek bilen dem iliş, muvaffaq buluşunu işe aşırıp, yeterlik uxlaşka kapalatlık kılış gerek. İkinci, soğuktan saklanış. Gerçi ertiyaz gelgende paxtılıq kiyimini aldırıp silip etmezlik, kış gelgende paxtılıq kiyimini aldırıp kiymeslik gerek deydiğen gep bolsa mı, lekin bedenin baş, korsak, putun ibaret üç kısmını soğuktan saklaş lazım. Üçüncü, katlıq terleşten saklanış gerek. Aktif hareket kılganda cismani ve ruhi cihetten azadı bolğılı, hamışlık keyfiyatını yokat kılıp oludu. Ama küz pəslirdeki hərkətte umumi cəhətdən kuvvet yığışını azaz qılıp, yangçinin qorab getişidən saxlanış. İmkan qədər eğir hərkət, köp tərləydiğən hərkətlədən saxlanış gerek. Taq çıxış, asta yügürüş, səyli qılış, təyci qumpisi qatarlıqlarını tallısı buludu. 4. Küzdeki qayğuruşdan saxlanış lazım. Temperatura ve kün nurunun azayışının təsiri de kişilerin keyfiyatı durumu özgürüş buludu. Məsələn, küzdeki qayğuruş, küzdeki gəm yeyiş deyendik. Şuna, küz pəslirki kütünüşdə bək xuşal bolub getməslik, bək qayğurub getməslikə alayrı diqqət qılış. Pəslirki maz halda keyfiyatını tənşəş gerek. Ən yaxşı usul taqı çıxış, iğizgi çıxıb, yıraqı nəzər silib, özünün keyfiyatını yaxşılaş. Küzlük kün-tün tanışış ötüp ketkendin keyin kütünüşte öpkini asraş naydı muhim. Piyaz, zencivil qatarlıq açıq nərslani imkan qadarı az yeyiş, çüçümel, tatlıq meyvi köktatlani köprək yeyiş gerek. Yemeklik gerçek keselini saqaytalmısı mı, likin bazıları bizden öpkini sılıqlap yötelini toxtutuşumuzga yardım berudu. Öpkini kuvvetleydiğen tövendikidek neçikil yemeklikini köprak yap bir iş lazım. Bunun birincisi neşbüt. Neşbütnün yötelini toxtutup, belgamni boşdiş, ısıqını yandırıp, zaharını haydaş qatarlıq rolu bar bolup, ham yeyişke, şerbet çıkırışka, kaynatıp yeyişke boludu. Öpkigi karata ısıqtın bolgan yötel, kızıl, kanaycı yalnıqi qatarlıqlarını davalaşta önümü yaxşı. Həsəl, şeker qomşi qatarlıqları bilən sıxıb, suyini billi içsə, önüm etiği mi yaxşı boludu? Şikinci, axmur. Qarmaqa adetikçi körnədiğən axmurunun ozuqluq tərkibi naydı yoxri. Onun istəgə axmur mötidil yeməklik bolub, soğuq mu əməz, sıx mu əməz. Köp qısım kişilərinin yeyişəgi maske iludu. Axmurni daim yəbbərgəndə iştihani ecib talini sağlamlaşdırğılı boludu. Yana öpkini kuvvetləb, öpkini tazılaydı. İmmun intet küçünü aşırıdı. Şundaqlı yana, ösme bimarları adatda ximiyalik davalı nuvatqan bolsa, axmur yeyiş arqılıq ximiyalik davalaşqı bolğan çıdam çallıqını aşıralaydı. Üçüncü, palek. Palek tərkibidə tömürünün mol şikayelikini gerçe nurğun kişi bilsimu, lekin onun tərkibidə magini elementimi mol. Magini bedenin iktidarını tanşaydı. Hareket kılıştın ilgiri tərkibide magini elementi bolgan yemekliklerini muvabıq yese, yürek öpkinin iktidarını küçeytkili boludu. Lekin palek tərkibide köp miktarda çöp kislatası bolup, bedeni de taş payda bolganla imkan kadar azı iş gerek. 4. Bayxı. Bayxı yürek ve öpkini kuvvetleydi. Öpkisi acizlap yötülüdüğen, kuruq yötülüp belgam çıxmaydıgan, ya ki küz ve kışta quruq issiqqa eşib ketgan kishilar bayxa yeyishga mas kelur. Bayxa yeyishning usullari nayti ko'p. Masalan, chichay bilan bayxani qorib, kichik qormi qatorida yesa bo'ladi. Aldi bilan chichayni ushoq to'g'rab, andin bayxa bilan birga qoraymiz. Buni mazalik yemaklik deyishga bo'ladi. O'pki kesili bemorlarga nayti mas kelur.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde uzak oltırgandın keyin oşıqni hareketlendirişinin kandaq paydası ba degen məzmun deyiqtınladı boludu. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan sağlamlıq addi hareketi, bir saat oltırgandın keyin oşıqni aylandırıp, putnun uçini üstüge karıtıp egip, andın tüz sözümüz. Her birini 10 qitimden işleyimiz. Uzun oltırganda puttiki qanning qaytishi astalab, oshuq va paqalchaq asalli chinqilib, egirlishib ketadi. Vaqt uzargan sari qan putta turib kelib, chonqur venada qan noqtasi hosil bo'lish xavfimi eshib ketadi. Oshuq paqalchaq muskuli qan siqib chiqirishning kayguani bo'lib, oshuqni harakatlantirganda paqalchaq muskullari qisqirab, qanni yuqorga siqib, putning yukini yeniklatgani bo'ladi. Bu kütünüş əməz, aldını eliş. Oltırganda putni azraq kötürüp, saat istirliksinin yönülüşü boyuca 10 qitim, saat istirliksiga qarşı yönülüşdə 10 qitim aylandırımız. Andın putnun uçini üstüge qarıtıp, küçəb, egip 5 sekund saxlayımız. Andın yenə putnun uçini küçəb, tüz sozup 5 sekund saxlayımız. Bu 10 qitim təkrarlanıdı. Бүгін ұзақ қолтырғандың кейін ұшқыңызны айландырын. Пақал чықыңыз чын қылып кетмейді, путыңыз мұ мұзылмайды.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mun dünyasına başlayıp barguçin, sanat sahnesi programımız yine silah üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın güzel dünya namlıq nakşının yıkımlıq köyleri bilen başlayımız, Qinemsah Bahar Alğaysılar.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarda olitish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifimizda doğru tushundirish qo'llanmasini aniq ko'rilmaslik masalasini hal qilish uchun Shinjang doğru tushundirish qo'llanmasini yashanganlarga moslashtirish islohotini nuqtada sinoq qilishni boshladi degan temada to'xtalamiz.
1: Yuksilayotgan Shinjang sahifimizda Shinjangning yozgi bug'diyi to'rt turda mamlakatning yuqori hosil elish rekordini yangiladi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
2: Yorqin ism sahifimizda harbiylikdan chekinganlarga chin qalb, chin hissiyoti bilan mulozamat qilgan Yan Chingdi bilan tanishimiz.
1: Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi. Slushating abonechilar terminalida mas qadamda olitiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglig'ili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda Güzel Şinjang, coğrafyalik belgege ige yakşı mahsulatla, dünyavi sohudun ravallaştırış 2026 yıllık Şinjang coğrafyalik belge mahsulat markasını umumlaştırış faaliyeti ürümçede ötküzüldü. Umumlaştırış faaliyeti de mevke Şinjang'ın özgeci kesb evzellikigi koyulup, coğrafyalik belgenin soğuduğu kuvvet koşuş, istimalını canlandırış, dikkallığı yardım verip, halkını beytiştiki muhim rolü toluk cari kıldırılıp, memleket boyunca ela süpetlik dikkançılık, çarıvçılık mesulatları muhim teminat bazısı kuruluşu mulazmet kılındı. Faaliyet Şinjang xalqaro cho'ng bozorga makallashib danliq marka tanishtirish, iqtisod savdo kengayishi, mahsulotlarni tetish baholash, shahar savdo chambarkiga singdirilib, Oqsu olmisi, Jing olqiti, Ili ust Quddusi qatorliq Shinjangning a'lo sifatlik jo'g'rafiyalik belgiga ega yaxshi mahsulotlari Kaspiy ko'rgazma zalidan chiqib, ommaviy iste'molga yaqinlashib, mamlakat ichi va sirtidagi savdogarlarga bevosita yuzlantirildi. Coğrafiyalik belge özgeçi kesplanın altın xatlik veviskisi buluş süpütü bilen, Şinjang'ın yezi igilik mesulatlarının süpütünü östürüp önümünü aşırış, bazarını kengaytişke secil yeni kuvvet koştu. Şinjang Tianshan Huahai yezi igilik sayat guruhi çeklik şirketinin baş müdür yardımcısı Panglan mundaq dedi. Karxanamızın hazır alma üst Quddus cevhermeyi, kurutulgan üst Quddus'tan ibaret üç türlük mesulatı devlet coğrafyalik belge itiraf namızıga erişti. Üst Quddus içimliki bu yıl Rusya'nın soğudu sarayı talla bazır sistemisiga muvaffaqiyatlik makallaştı. Köp xil mahsulotimiz Shangang Aumin rayonlariga setildi. Keyingi qadamda mahsulotni cho'nqir pishiqlashni ilgari surib, kasb zanjirini uzartib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi, Yevropa qatorliq mamlakat sirtidagi bozorlarni ochib, o'stirish, pishiqlash, madaniyat sayohat, setish yopiq halqasi barpo qilamiz. Marka quvvati Sijil qo'zg'itilgachqa Shinjangning ko'plagan jo'g'rafiyalik belgiga ega mahsulotlari tez sur'atda keng bozorga yuzlandi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde doğru çöndürüş kullanmasını inik görülmeslik meselesini halkılış için, Şincan doğru çöndürüş kullanmasını yaşanıqallığa maslaştırış ıslahatını noktada sınaklaşını başladı, degen temide doktorumuz. Atınım rayon

0: Doğru çöndürüş kullanmasını yaşanganlığa maslaştırış ve tosalgısız kılıç ıslahatını noktada sınaklış hizmetini kanat yaydırıp, bütün Avtonom rayonundaki doğrularını bazarga seliş icazeti iqtidarlarını noktada sınaklışkı katnışışkı ilhamlandırıp, yaşanganlığa meyiplerinin doğru işletiş ihtiyacını kandırıp, doğru çöndürüş kullanmasıdaki inik görelmeslik meselesini hel kıldı.
1: Uxtarıştaki talepke asasen bu qitimki noktada sınaq qilish dairisi bütün avtonom rayondaki doğrularını bazarga seliş icazeti egidarlarını qaplaydıken. Bununla devlet doğru nasaret qilish başqırış idarisi elan kılgan doğru tüşendiriş kullanmasını yaşanganlarga maslaştırış ve tosalgısız qilish islahatını noktada sınaq qilish hizmeti lahiyyesiga asasen tallangan daim işiltildigan, işitidigan, sırttan işiltidigan doğrular, yasalma doğrular tallangan.
0: İgidarla karxana ve tür əməliyyatı birleştirip devletin noktada sınaq qilish hizmeti layihəsi de bekitilgen noktada sınaq qilish usulu boyunca tizimga aldırıp qatnasib oldu. İgidarla doğru tüşendirilişi, belgini avazlıq anlatış mulazimeti, əmala yezikı uçuru bilen təminləşki rıqbətlendirilib, yaşanğalla əmala ve körüş kuvveti tosalğı uçurgan başqa keysellerinin doğrunu bexətər işiltişi kapalatlıq kılıdı. Təminlenen kağızlık tüşendiriş kullanmasına karta iqtidarla alaqadar tüzüş görsetmesine asasen doğru tüşendiriş kullanması addilaştırılgan nusxisi, doğru tüşendiriş kullanması çoğun xətlik nusxisini tüzüşü. Bunu eniq, asan parq etkili bolıdgan buluş, həm məzmunun həqiqi toğır buluşu kapalatlı kılışı gerek.
1: Elektronluk tüşendiriş kullanması, doğrunun en küçük setiş bölükünün oralması, ya ki kağızlık tüşendiriş kullanmasına sızıklık kod, ya ki kod arkalık besiludu. Savma kılış arkalık elektronluk doğru tüşendiriş kullanması toluk nuskısına erişkili buludu. Toluk nuskının mezmuni doğru nazaret kılış başkuruş tarımıqı tasdiqlagan en yeni nuskudaki tüşendiriş bilen birdeklikni saklış gerek.
0: Uxturuşta munla talep kılındı. Noktada sınaq kılış hizmeti təşkilləb səpərvər kılış, tizimlikni yollaş, tizimlikni elan kılış, əngi elib yolgu qoyuşdan ibarat 4 qədəm basqıç boyunca yolgu qoyuludu. Noktada sınaq kılışqı qatnışış o ibarı iqidarla tizimlitiş cədvəlin toldurub, avtonom raylıq doğru nazarat kılış başqırış idarisi yollaşı gerek. Təkşürüb bekitilgəndən kin, noktada sınaq kılışqı qatnışışı eniq bolğan iqidarla və doğru tizimliki dövlət doğru nazarat kılış başqırış idarisi yollanıldı. Dövlət doğru nazarat kılış başqırış idarisi tərtib boyunca tizimlikni ilan kılgandan kin, iqidarla çoxum 6 ay işçidə yaşanğanlığa mas kelidigan nusxidiki tüşendiriş kullanmasını ənge aldırışını tamamlaşı. Ənge aldırış tamamlanğandan kin işiltişki kiriştirişi gerek. Ənge aldırış muddeti ötüp ketkiçe tamamlanmagan bolsa, dövlət doğru nazarat kılış başqırış idarisiga yolluganda belgileme boyunca noktada sınaq kılış tizimliki uçuri əməldən kaldırılıdı.
1: Avtonom rayonluk doğru nazarat kılış başkuruş idarısının alaqadar mesulü mundaq dedi. Doğruni pazarga seliş icazeti iqidarları asasi gevdelik mesuliyetini əməliyleştirip, tüşendiriş kullanmasını başkuruş ve qoğdaş hizmetini yaxşı işleş gerek. Nazarat kılış başkuruş tarmakları iqidarlarının elektronluk kod ya ki sızıqlık kod arqılıq elektronluk doğru tüşendiriş kullanması toluk nusxısını işiltişige bolgan dikkatini küçeytidu. Elan kıstırış, hak döleş konup kısı qatarlıq əhvallarının görülüşüge yol koyulmaydı. Doğru tüşendiriş kullanmasının her kayısı nusxılar bilen təsdiqlanğan tüşendiriş kullanması nusxısının məzmuni birdek bulmaslıq, ya ki tüşendiriş kullanmasının məzmunini öz aldığa özgertiş qatarlıq kılmışlar bayqalsa, kanun bu yeçi təkşürüp bir tərəp kılınıp, noktada sınaq kılış hizmetinin əməlileşib ünüm birişige kapaletlik kılınıdı.
2: İx anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı yılaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel'e vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Şincan'ın yazgı buğdayı töttürde memleketin yukarı hosul iliş rekordunu yengeledi diyen mezmun diktanadı bulut. Yakında Atunum Raylık Yezi İgilik Pelle Akademiyası tallap yetiştirgen devlet tekşürüp bekitgen yazgı buğday sorti Liangchun 1758'de yukarı hosul iliş ötkülgü hücum kılıçta tarihi bösüş işe aşırıldı. Atunum Raylık Yezi İgilik Pelle Akademiyası bilen 1013. işi Yezi İgilik Pen Tetkikat Oranı birlikte berpa kılgan yukarı hosul iliş ötkülgü hücum kılış etizi da mutakassisler grupsi emeli yığı bilingan hosulunu ölçügende bu sortun küçük kölemlik tecrübe etizinin otturucu mobişi hosulü 853 kilogram bulgan. 100 mo kölemdeki ülgü körüstüş etizi ve 1000 mo kölemdeki ülgü körüstüş etizinin otturucu mobişi hosoli 813.148 kilogram ve 730.14 kilogramı yetip memleket boyunca yazgı buğdaydın küçük kölemde 100 mo 1000 mo yerden yukarı hosul eliş rekordi bırakla yenilandı.
1: Bunundan ilgiri Liangchun 1758'nin Mongol Küre nahiyesindeki Mobeşi Hosoli 680.162 kilogram bulup, memleket bu yüce yazgı buğdaydın 10.000 mo yerde yukarı hosul eliş rekordi yenilangan idi. Bunun bilen bu sortta küçük kölemde yukarı hosul eliş ötkülüge hücum kılıştın 10.000 mo yerde kölemleştirip mol hosul elişkici bolgan halkış işka aşırılıp, okşaş bulmağın ekologiyelik rayonlarda maslaşıp, yukarı hosul elişte bösüş hasıl kılındı.
0: Abdunum Raylık Yezi İgilik Pelle Akademiyası Ziraat Tetkikat Oranı'nın tetkikatçısı Liang Shaodong mundaq dedi. Liang Chun 1758 Abdunum Raylık Yezi İgilik Pelle Akademiyası öz aldığı tallap yetiştirgen, devlet tekşürüp bekitgen, ela süpetlik yazgı buğday sortu bulup, tüpkü ayrılıp başak tutuş nispeti yukarı. Dan tutuş süreti tez, keselgi takabül çallıkı gevdelik, masalışış çallıkı ken buluş, katarlık, esil alaylıklagi ige. Tekşürüp bekitilgen 2 yıldın buyan Şincan'daki köplügen yazgı buğday işlep çıkırış rayılları da kengaytildi. Kengaytilgen kölem cemi 200 bin mo'dan aştı.
1: Bu sorttan yukarı hosul eliş yoşurun küçüğünü toluk kesiş üçün Abdunum Rayonluk Yezi İgilik Pelle Akademiyası'nın pen tetkikat kollektifi etiz birinci sepige çoğunkuru çöküp Tekes Nahiyesi, Mongol Küre Nahiyesi, Barkül Kazak Abdunum Nahiyesi katarlık asaslık yazgı buğday işlep çıkırış rayonlarda bütün nahiye boyunca yazgı buğday birlik hosulunu aşırış hareketini omum yüzlük algı silcitti. Yana Tekkes nahiyesi, 1013-ci Hongsan dehqançılık meydanı qatarlıq köplügen yazgı buğday işlep çıkırış rayonlarda yukarı hosulluk ülgü körüstüş etizi berpa kıldı. Pen tetkikat hadımları etiyaz pesillik terikçilik mezgildin başlap bütün ceryanğa yetekçilik kılıp teriş endisini elalaştırıp etizlarını soğuruş, oğutlaşını inçkileştirip tenşep tizgillep kesellik, haşarat, Otçup ziyinin aldığını elip tizgillep, maşını da yığıp ziyanını azaytış. Apettin modabiyeliniş, apet ziyinini azaytış qatarlıq, açıqışlıq tekniklerini qattıq əməliyiləşdirip, bütün ceryallıq. Kəsipləşkin, texniki mulazımata arqalıq buğdaydın muqim hosul eliş. Yukarı hosul eliş asasını puxtalap, sort əvzəlliki yoşurun ixtidarını davamlıq cari qıldırdı.
0: Liang Shaodong mundaq dedi. Bu bir yürüş, sortluk uruk, yaxşı usul, mulazimet birleştirilgen texniki endisi, devletimizin garibi şimal yazgı buğday rayonunda hosulunu kent külümde aşırışını köpetkili boludugan ülgü bilen təminledi. Töttürde memleketin yukarı hosul eliş rekordunun arka-arkadın genelinişi, Şincan yazgı buğdayının gayet zor hosulunu aşırış yoşurun küçü ve sort yetiştiriş pen tetkikat emeli küçünü bivastı namayan kıldı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini. Seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda harbiylikdan chekinganlarga chin qalb, chin hissiyoti bilan mulozamat qilgan yan changdi bilan tanishimiz. İşten çıkandan keyin Devlet Baj Baş İdarisi Ürümçi Şehirlik Baj İdarisi 1. Baj Şöbe İdarisinin hizmetçisi Yançındı. Daim koçulardaki armiyani himaye kılış küçük magazinlere kirip itibar beriş siyasetlerini tekşürüp eniklap mulazimet bahasını ilgileydi. Teşvikat ham materyallarını süratke alıdı. Yançındı 30 neçi yıllık partiya stajı ige. 1990 yılı harbiy sepke katnaşkan, 2003 yılı kesip almaştırıp baj hizmetçisi bolgan. Hizmetten sırtkı vaktlarda o köp kısım vaktini armiyani himaye kılış, aile tevallerge itibar beriş pidayla mulazimetigi serp kılıp, neçi 10 yıl eslim məxsidi de çıntırıp geldi.
1: İlgiri yençildi, armiyani himaye kılış mulazimeti de daim terep ki katra etti. O her birlikten çekingen peşkadem askerlerini öymü öy ziyaret kılıp, işk aldıgıcı berip, nepeqi beri siyasetini teşvik kılıp düşendiretti. Dukan, karhanalarga kirip, armiyani himaye kılış dukanlarını tallap odunlaşıp, her birlikten çekingenler üçün işkı orullaşış orulları bilen odunlaşıp, məxsus etibarını kolga keltiretti. Bırak bunda katraşka vaqt ve küç köp ketetti. Qaplaş dairesi çeklik bolğaçka nurgun peşqadam əsker etibar beriş siyasetlerini bilmey qalatdi. Sodigarlar armiyani himaye qilishni oylasımı yol ravan bolmağaçka xalqqa nəp yetküzü siyasetinin əməliyilişi təski toxtaytdi.
0: Yan çıngdı bunun naiti tit boldi. 2025 yılının keyinki yerimini 50 yaştan aşkan yan çıngdı kıskısın süratki elip işleşini sınav kılıp, alaqı toru bilen armiyani himaye kılış birleştirilgen yeni yol üstüde izdinişini karar kıldı. Yeni taratkı texniki asası bulmağaçka o işini nöldüm başladı. Erkinin keşte tor dersige ägişip süratki eliş, kiriştürüş maharetini qeterkini tatkik kıldı. Qayt-qaytı pişiklap meşk kılgaçka daim tan atkıcı aldıraş boldı. Ayalının onunla içi ağırıp nesiyet kılıp tosqanda, o daim peşkadem əskerlagi yardım kılalısamla herkancı çarçısamı erzeydu deydi.
1: 2025 yılının akırda, Yançındı, armiyani himaye kılış, aile tevallarına etibar beriş pidayılar mulazimeti sın numarını ecip, torda teşvik kılış subs kurdi. Onun sın mezmunları emeli bulup, kuruk gep kılmaydı. Dikkatni er birlikten çekingenler, en köngül bölüdüğün emeli işlerga merkezleştirgen bulup, optomobilga haksız ulturuş, davalanış etibari. Avtomobilni yıllık tekşürtüş, istimalda etibar beriş qatarlıq, siyaset tedbirlerini bir-birlep yeşip düşendirip, peşkadem əskerlerinin əməli ihtiyacıga dəl cayda cevap qaytırgan edi.
0: Ammağı yakın məzmunlar tezdin kişilerinin dikkatini tarttı. Sın numarı torga çıkıp 2 ay bolmayla umumi koyuluş miqdari 1 milyon 500 min qetindini aştı. Bunun içine 474-ci doktorxananın her birlikten çekingenler boyunca məxsus etibar veriş mülazimetinin koyuluş miqdarı 345 min qetimge yetib, 2000'nin artıq əgəş kütüsü köpəydi. Ammevi qatdaş metro, optomobillarını yıllık təkşürtüş qatarlıq armiyanı himaye qılırgan pədini umumlaşdır sınırının həmisi 100 neçi min qetim koyuluş miqdarıqa erişdi. Sın numarları torga çıxırılıp 4 aydın kiyin sın numarının umumi koyuluş miqdarı 10 milyon qetimden aşdı. O ilan kılgan Ürümçi'de her birlikten çekingenle optomobilge haksız ultralaydıgan boldı. Qatarlıq bir qatar sınla alkışkı erişken denken şu cahidiki peşkadem əskerlerge çeksiz ıllıqlıq his kıldırıplı kalmay. Yani her qaysi cahilerdeki nurgun her birlikten çekingenlerinin alkışkı erişti. Tordaşla bəs-bəste söz kaldırıp, Şincan'da armiyani himaye kılış kayfiyatı koyukken, səmimiyet bariken dep tarifleşti. Yan çıngdı ayacalıngan halda. Barmaq arqılıq yetküzülgən yaxşı niyet, ıllıqlıq küçü toplaydı. Addi kişilərin kiçikkinin nurumu bir şəhərini yorutalı.

Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya stansının Vatan Menin Ailem programmısı bu yetçi anlatış berdik. Anlığınınlağı rahmet. Solosatin abonçıları terminalımızda çürsenle, teximi köp mazmunlardan xəbərdar bolalayısılı.

0: söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gidiyordu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam kartiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radio anglıgıçıla. Er palaç haletke çüşüp kalgan kıyafetke kirvelip, türümü sırtıda icra kılış kepillikini aldap kolgu keltürü aldı. Kandak kanuni akıvetini üstüge aldı. Bugünkü Dilo ve Kanun sahipimizde bu Dilo misali hakkıda toktulumuz.
0: Adatta sırtka palaş bulup yetip kalganlıkını, turmuşta özünün hacetiden çıkalmaydıganlıkını eğitip kelevatkan mahalle tüzeş obyekti, bırakla çaklık orunduğunu iştirip sırtka çıkıp ayılınıp kelerleydigan, iştini aylandıralaydigan buldu. Ürümçi şehri Midon rayonluk adliye idarısıdaki alakadar hizmetçi hadımının tanıştırışça, bu er kesel kıyafetine kırvelip, türmü sırtıda icra kılış vaxtını aldap kolgu keltürüp, netçi ayı niqaplangan bulup, en ahırda aşkarınıp kalgan. Hazır kanun boyunca türmüge ilangan.
1: İşkı çetişlik er şu ekiz bununun ilgiri zehir elip setiş cinayeti bilen Turpan şehri Edikut rayonluk halk sot mahkemesi tarafından 7 yıllık müddetlik kamak cezasına hüküm kılınan hem 20 bin yen cerimanı koyulgan. Hüküm küçük ege bolgandan kin aynı çağda ağır nervis sistemisi kesilge griptar bolgan sol oñ taraf put kolu okşaş bolmagan derecede palaç bolup kalgan. Turmuşta öz hacetinden çıkalmadığın bulgaçka Turpan şehri Edikut rayonluk halk sot mahkemesi kanun boyunca vaktince türme sırtıda icra kılışını karar kılıp Ürümçi şehri Midon rayonluk mahalle tüzeş aparatının icra kılışını tapşırgan.
0: 2024 yıl 2. aydın başlap şu ekiz turuşluk cayi Midon rayonunda mahalle tüzeşini kabul kılgan. Şu caydaki adliye orni bütün ceryallık nazarat kılıp başkurgan. Nazarat kılış başkuruş talepi boyunca şu ekiz salametlik ahvali, oltraklışış uçurunu karallik malum kılıp, enge aldırışı, kesellik ahvali esliği kelse, çokum birinci vaqtta teşebbüskarlık bilen yukarıga malum kılışı kerek idi.
1: Mahalledeki tüzeş hizmetçileri daimlik ailege kirip izderkeni kılıp onunla alakadar belgelemelerini kayt uhturgan bolsumu şu ikis tälay sınaş psikikisi de bulup salametlikinin esige keliş ehvalini kasten yoşurgan. Kündülük nazaret kılış başkuruş davamında hizmetçi kadımla yoşurun ziyaret kılıp tekşürüp eniklaş arkalık adette palaç bulup orun tutup getip kalgan şu ikisinin ademsiz cayda çaklık orunluğunu özü yalguz ihtirip mangalaydıgalıkını hatta oltrak rayında özü

0: yalğız lağaylab, iştini aylandırıp yürgenlikini, kesel bulup çeklimigi uçuraş alametlerden yokluğunu baykıdı. Hakiki ahvalını tekşürüp eniklaş üçün, hizmetçi hadımla sıcıl noktada turup, delil ispat elip, koşullarını ziyaret kılıp, tibbi mutakhasla bilen birleşip, diagnoz koyuşunu kanat yaydırdı. Köp tarap tekşürüp eniklaş arkalık şu ikisinin beden iktidarının allakaçan esligi kelgelikini, atalmış paleç alametlerinin hemmesinin kasten niqaplan gallıqı, yani tibbi tekşürüşte neticige kasten kaşılı kılıp, davamlık kesel bulgandek sahtı tuygu payda kılgallıqını muayyelleştirdi.
1: Tekşürüş ceryanında yine şu ikisinin uzak müddet turuşluk adresini sahtı malum kılıp, enge aldırıp, kündelik nazaret kılış başkuruştan kasten özünü kaçırganlıkı baykaldı. Toluk delil ispat zanciri mukumlaştırılgandan keyin 8 ayının 3-cü günü Ürümçi şehri Midon rayonluk adliye idarisi kanun boyunca türmege eliş tertibini başlap, asli sot kılgan sot mahkemesige türmege eliş teklifini tapşırdı. 8 ayının 7-cü günü Midon rayonluk halıq tepteş mahkemesi tibbi mutaxassislar, mahalli kadrları, mahalledeki tüzeş hizmetçi hadımları katarlıq köp tarafdaki küşlerini teşkillab, dilo ahvalığa hüküm kılış boyunca ispat anlaş yığını içip, belgelimi xilap paketini umumyüzlük tekşürüp eniqlab, şu ikisinin belgelimi xilaplı kılgalıqının rastlıqını muayyelleştirdi.
0: 8 ayının 26 günü Turpan şehri Edikut rayonluk halk sot mahkemesi kesim çıkarıp, şu ikisini kanun boyunca türmege elip, kalgan ceza müddetini icra kıldırdı. Onun sahtılık kılıp aldığan türme sırtıda icra kılış vaktinin hemmesine ceza müddetini sunduruşku bulmaydıgan boldu. Köngül koyup oynalgan, paleç bolup algan bu külkülük oyun keskin halda türmege eliş bilen ahırlaştı.
1: Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu ecildi. Eğer sizden mu məsləh soraydıgan kanun məsilleriniz bolsa, Sulu Şitin aboneciler terminalını düşürüp, programıda hem türütkü bulup söz kaldırsınız buludu. Programının texmi köp esil məzmulları Sulu Şitin aboneciler terminalıda. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazimet prinsipi.

0: Huaqin Fei 23 yıllık konu karhana Kung Fu Yen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan muhim eza. Öpkeni yakşı asırsanız nefsiniz ravan, kininiz sağlam bolodu. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çakakul, yonçun sav katarlık, ben doğra hem yemek kılınan materyallar hamleci akılınan. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kung Fu Yen şirketi esli maksat için turup, heridarlarının sağlamlık ihtiyacı için mulazmet geldi. Kung Fu Yen şirketinin Fupinzi, Wei Changkang, Feng Kang Ning, Jin Mujin, Huaqin Fei, adem giya, Zepe, Gül Samsak, Meishu, Entang Rengusu, Guoshu, Zijin Lengji, Enjie, Yigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları heridarlarının itiraf kılışına erişti. Şaver, Kung Fu Yen şirketinin sağlamlık İtekisi Fatime Muallim 9. ayının 24. günü Karkaş Nayisi 19-19 Sol Çehertisinin kıypaş udıldı ki Kung Fu Yen mesatlarını mesut seçti kınında. 9. ayının 24. günü Koten Şehri Yen Lutbeket'in udıldı ki 567. numarlık Kung Fu Yen mesatlarını mesut seçti kınında Xeridarlığa meslet verildi. Şu günü Dukan Kegen Xeridarlığa yine Hele Çemberge Aylandırış Faaliyetliği katlaşıp Kütülümgen Kuşarlıkı erişeleydi. Çincan'daki Kung Fu Yen mesatlarını mesut seçti kınında 9. ayının 24. günden 10. ayının 2. günü geçe Mesula Setuvasa Soğukat Kılıç Faaliyet ötküzüldü. Vakitini çın tutup tezden seti verildi. Bir kısım mesulatlardan birini Setuvasa birisi soğuk kılındı. Mesela Soraç Kızık Linya telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız. Konu karhana Kung Fu Yen şirketin tallan. Huaqin Fei 23 yıllık konu karhana Kung Fu Yen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan muhim eza. Öpkeni yakşı asırsanız nefsiniz ravan, kininiz sağlam bolodu. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çakakul, yonçun sav katarlık, ben doğra hem yemek kılınan materyallar hamleci akılınan. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kung Fu Yen şirketi esli maksat için turup, heridarlarının sağlamlık ihtiyacı için mulazmet geldi. Kung Fu Yen şirketinin Fupinzi, Wei Changkang, Feng Kang Ning, Jin Mujin, Huaqin Fei, adem giya, Zepe, Gül Samsak, Meishu, Entang Rengusu, Guoshu, Zijin Lengji, Enjie, Yigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları Xeridarlarının itiraf kılışına erişti. Şaver, Kung Fu Yen şirketinin sağlamlık itekisi Fatime Muallim 9. ayının 24. günü Karkaş Nayisi 19-19 Sol Çehertisinin kıypaş udıldı ki Kung Fu Yen mesatlarını mesut seçti kınında. 9. ayının 24. günü Koten Şehri Yen Lutbeket'in udıldı ki 567. numarlık Kung Fu Yen mesatlarını mesut seçti kınında Xeridarlığa meslet verildi. Şu günü Dukan Kegen Xeridarlığa yine Hele Çemberge Aylandırış Faaliyetliği katlaşıp Kütülümgen Kuşarlıkı erişeleydi. Çincan'daki Kung Fu Yen mesatlarını mesut seçti kınında 9. ayının 24. günden 10. ayının 2. günü geçe Mesula Setuvasa Soğukat Kılıç Faaliyet ötküzüldü. Vakitini çın tutup tezden seti verildi. Bir kısım mesulatlardan birini Setuvasa birisi soğuk kılındı. Mesela Soraç Kızık Linya telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız. Konu karhana Kung Fu Yen şirketin tallan. Huaqin Fei 23 yıllık konu karhana Kung Fu Yen şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan muhim eza. Öpkeni yakşı asırsanız nefsiniz ravan, kininiz sağlam bolodu. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çakakul, yonçun sav katarlık, ben doğra hem yemek kılınan materyallar hamleci akılınan. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kung Fu Yen şirketi esli maksat için turup, heridarlarının sağlamlık ihtiyacı için mulazmet geldi. Kung Fu Yen şirketinin Fupinzi, Wei Changkang, Feng Kang Ning, Jin Mujin, Huaqin Fei, adem giya, Zepe, Gül Samsak, Meishu, Entang Rengusu, Guoshu, Zijin Lengji, Enjie, Yigen, Diki Kalsi katarlık mesulatları heridarlarının itiraf kılışına erişti. Şaver, Kung Fu Yen şirketinin sağlamlık itekisi Fatime Muallim 9. ayının 24. günü Karkaş Nayisi 19-19 Sol Çehertisinin kıypaş udıldı ki Kung Fu Yen mesulatlarını mesut seçti kınında. 9. ayının 24. günü Koten Şehri Yen Lutbeket'in udıldı ki 567. numarlık Kung Fu Yen mesulatlarını mesut seçti kınında heridarlığa meslet verildi. Şu günü Dukan Kegen heridarlığa yine Hele Çemberge Aylandırış Faaliyetliği katlaşıp Kütülümgen Kuşarlıkı erişeleydi. Çincan'daki Kung Fu Yen mesulatlarını mesut seçti kınında 9. ayının 24. günden 10. ayının 2. günü geçe Mesula Setuvasa Soğukat Kılıç Faaliyet ötküzüldü. Vakitini çın tutup tezden seti verildi. Bir kısım mesulatlardan birini Setuvasa birisi soğuk kılındı. Mesela Soraç Kızık Linya telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bulaydısınız. Konu karhana Kung Fu Yen şirketin tallan.
1: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti'nin uluğ güllenişini şaşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ilik. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamaq stili medeniyliği, ictimai medeniyliğinin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlaylı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Cumhur Milletini, Cumhur Medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıngtıraylı.

0: Hürmetli radio anlıqçılar, Şincan radio televiziya stansının mümbət pıraq programısını anlaşılanı qarşılınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Qadirlik dostlar, bugün küzlük küntün tənliş günü bulub bu 24 məvsum işindeki 16. məvsum. Küzdeki 4. məvsum. Küzlük küntün tənlişi kündü kuyaş nuri yer şarının ekvatorga tik düşüdü. Yer şarının her kaysi caylarıda keci bilen kündüz okşaş uzunluğu bulundu. Küzlük küntün tənlişi kündünün yeni bir mənisi küz pəslinin tən kısım kılınışı deyildi. Küzlük küntün tənlişken deyinkin şimali yerim şarıda kündüz kıska keci uzun bulundu. Keci bilen kündüzün temperatura perkı çoğuyup temperatura tədrici tüvelleydi. Küzlük küntün tənliş günü, yani Cungu dihqallarının molusul bayırmı günüdür. 2018 yılı 6. ayının 21. günü, Goyuen 2018 yılından başlayıp, her yıllık küzlük küntün tənliş gününü Cungu dihqallar molusul bayırmı kılıp təsik kılgan.
1: Bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlar tənliş birimiz.
0: Gülün atkan yez kentlərgi nəzər seyipimizdə kiçikini yanaq, 5 mevsimi aylandı. Yakanın yesi yezgilik kuluşmuşu mensulatları kesbi kooperatifinin işlep çıkarış bilen setişi tan canlandı diye mezmun diye kıtınladı buludu.
1: Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Altay şehri, Balbağayı yesi, Kögertu kenti ayarlar grupsının başlığı Karlıgaç Azat aç sınırlarına başlap tövgü kesbide Çoğunkur yıldız tartıp 5 yolu mağandı degen mesmullarını dekhtinlarğı sunumuz.
0: Yezi iyilikli yezi dekhallarğı alakalar uçurlar seyipimizde 2025 yılı döltümüz yezi ahalarının dövlet işledi sayatki çıkışı 1 milyar 500 milyon adam kıytımdan eşip sayatki çıkış harajeti 1 trilyon yuandan aştı. Şincan 2030 yılı barğanda göç türü umumi məsulat miqdarının 2 milyon 350 min tonuzun köpərəkki yetküzüşkü tirişudu Qatarlı uçurlarını anıltımız. Radio anıqçıla, programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratku, Slushitin abonçılar terminalı mazqadamını anıltıldı, hem de her vaqt qaytırıp anıqlı buludu. Hem de deyik tanla programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

0: Bu yıl yanaktan 10 soli yok dedi. Kırmızı yakışı buldu. Çık aldılar, kooperatif bir tutay seti vardı. Özümüzden hatır için acit yok. Hatırca hemen kolay buldu.
1: Kooperatif setiş yollarını ravallaştırış bilen bile. Yine şu cahideki ammini mukim iş uğruna bilen teminledi. Kooperatif hizmetçisi Mahmut Razak mundak dedi. Bu yerde işlevat kınımga 2 yıl buldu. Eyiğa 3000 yuandan işeğe ilavatımın. Asaslıqı ayırış, abdab qasiliş, urap qaçılaşqı mesul. İşkim aldadala işlesem, hem pul tapalaydıken men, hem ailemdikilerinin aladın xəbər alalaydıken men. Kooperatifnin barğansırı yaxşılınıp, teximi köp pul tepişimizni ümit qılımın.
0: Yakın ayı tüm bu yez ilgili koşumcu mesulatları diye kalır kesbi kooperatifi setiviliş, pişiklaş, setiş bir gevleşken kesbileşken kooperatif bulup alsaslıqı yanak, badam, şinmi, sebdergül, katarlıq, yerlik, özgücü yez ilgili mesulatları ticareti bilen şoğulunup xeyliplaşkan işlep çıkırış setiş endizisi dihkan ailelerinin tarqaq setiş bahani biz setilmayı kiliş yol ravan bolması katarlı kıyın meselelerini önümdeki hal kılıp, mol hosul alsa setvalıdığan adam buluş, pişiklaydığan oğrun buluş, setiş yolu buluş tek kesb endisini şekillendirdi. Kooperatif mesulü Tursun Ahad tonuşturup mundak dedi. Nöbette biz 700 tonu yanak, 30 tonu badam, 3000 tonu sebdergül setvaldık. Yanaklar alsaslıqı Xıbi ölküsünün tanışan, Sangco katarlı çaylarına setildi. Setiş yolları mukum ravan. Közlük setiviliş hizmeti umumizlik kanat yayduruldu. Etraf yez bazarlardaki dehkan aylarına yüzlünüp kent kuşağı setip alınız.
1: Etis başlardan pişiklaş seyhe geçe, yana yeraktaki bazarlar geçe, kooperatif tarqaq dehkan aylarına təşkillab, əla süpetlik yezi iyilik məhsulatlarını sırtqı yetküzüp, kiçikkine yanakni əqiqi turda, ammanın beyişidiki altın meyvege aylandırdı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçla. Altay şehirdeki asasi katlamının birinci sepeti mundak bir türküm addi hem nur çeşip durduğun ayarlar var. Onlar koşullarının nezirdeki anısının ailesidekiler. Şunlarla asasi katlamını idare kılıçdaki başlamışları hesaplandı. Aile kuruluşu da aile stilığı varız kılıp pidaylar mulazmetti davamında illiklik yetküzüp, iyilik tiklep kırımını aşırışta dağdılık bilen başlamcı bulup, kıyın ehvalı kalgallarına yardım biriş, yüleş davamında ciddi yardım verdi. Asas katlamının en aldın kısipede canlını vatkan bu ayarlar grupsi, asas katlam tüpürkede yıl startıp, vecik bedeni bilen emmi ailenin yükünü zimisiyle aldı. Bugünkü kaltız beyiş mahirleri sahibimizi köpçülükke bu koşundaki ayarlar grupsundan başlıklı Karlıgaç Azat'ın hikayesini sözler birimiz.
2: Balbağay yesinin Köker Du kentide ayarlar grupsundan başlıklı Karlıgaç Azat Şucay'da hele namı var ilgilik tikleş başlamcısı. O bözüşke, işleşke cüret kılıdgan çadamçallıkıgı tayınıp asası katlamda yıldız tartıp vazife mesulü yetini doluk ada kıldı. Ayallar at sınırlarını yetekleb töğü bakmacılıkı kespide 15 yıl çoğunkur izdinip, işini en deslepte pekat işki töğü bekiştin başlap, kadem mu kadem deslepki köylemge iyge töğü sütü bakmacılık meydanını kurdi. Bugünkü künde bekılıvatkan töğe 100'den eşip, kündelik töğü sütü meksulat miktarı 100 kilogramdan aştı. Koldurma avazı işçi de o ayalları grupsini vast kılıp, özgüce bakmacılık arkalık beyiş yolunu ecip, etrafıdaki çarveci ayalarını yetekleb, kirimini birlikte aşırıp, emeli işleş arkalık yezi kentlerini güllendirişteki ayalarının mesuliyetçallıkını pütüp çıktı.
1: 2010 yılı Karlıgaç Töygüsü'nü kesbinden terakiyat yoluşurun küçüğünü körüp yetip, özünün bakmacılık yolunu açtı. İgilik tikleşinin dastlabki baskışıda bakmışlık meydanı addi, bakmışlık tecrübesi kemçil bulup, kesbini terakki kıldırışının hemmeli yerde kıyın meselelerine duç geldi. Lekin o, köz aldıdaki kıyınçlıktan korkup kalmadı. Her günü inçkilik bilen birkaç arkalık toplagan tecrübelerine tayinip, kent kolektifinin yarı yürek buluşu ve kolleş neticesi de bakmışlık meydanını

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıcılar, 65 mahirleri sahipimizin davranıştırımız. 2023 yılı Wenzhou şehrinin Şincan'a nişanlık yardım veriş kumandalık ştabi Wenzhou Bay Ayallar Birleşmesi bilen birleşip en güzel aile koşmaklaşıp tukkan yoklaşını başlandı. Bu yan Donghai Deniz'i sahildin Tian Shan Tığı etiki gitti sozulgan bu alaydır işte. İki caydaki uruk tukkallarının kalbideki ortak illik arzu aylandı. Yakında Wenzhou'daki en güzel aile vekilleri yeni bir kıtım yük taklarını yücüdüp bayga tukkan yoklaş sepirge atlandı.
2: Wenzhou bilen bay yırak tağ deniz arkalık ayrılıp durduğun bulup sahalar boyunca nişanlık yerden beriş hizmeti sebeplik reşti bağlıgan. 1997 yılı Şincan'a nişanlık yerden beriş hizmeti başlangandan boyan 29 yıl koşmaklaşıp kol tutuşkan sansızlığan Wenzhouluklar, Wenzhouluk kadrlar, ıhtisaslıklar, okutukçı, doktorlar bu toprakka yürek kıynını serip kıldı. Şundakla bu toprakta rayon halkıgan millet dostlığı ornattı. Uzak müddet aralışış, almıştırış, yoğuruluş davamıda işki çaydaki aileler mu türlük koşmaklaşıp tukkan buluş faaliyetleri arkalık rayon ve milletten halkıgan samimi dostluk ornattı. Bu kıtımki en güzel aile tukkan yoklaş faaliyeti del Wenzhou'nun Şincan'ı medeniyet arkalık uzaklandırışını ilgiri sürüştiki her kaysi milletlerinin aralışış, almıştırış, yoğuruluşunu çoğunkurlaştırganlıkının canlık ameliyeti.
1: Wenzhou şehirdeki en güzel aile Lan Shuxu ailesi Bay Naiz'in çok köyürük iyisindeki Yasin İsmail'in üyüge verip ziyaret kılıp mihman boğuldu. Bu kızgın Uygur ailesindekiler baldırlı teyarlık kılışkı başlayıp Irak'tan gelgen tukallarını en âli hürmet bilen karşı aldı. Oylısı sanza, meviçi ve koy güç dizilgan idi. Üyüge kirgen Lan Shuxu bunun en tayin tesirlendi. İşki aile kişileri 8. ayda Wenzhou'da görüşken çağdaki tartın çaklıkların birbirini obdan tunuyduğun ve yakın ütüduğun tukkanga aylandı.
2: Yasin Çonköyrük yezisi Tügmen Beşi kentinin daire başkurğutusu bulup, bir neçe yıldan boyan daire mulazimeti hizmetini çonkurlaştırıp, kent ahalılarının çon küçük uşak işlerini köngül koyup el kıldı. İlgiri Tayşun Nahiyesi Sitian Shizu Bazri Zul

0: Muşi kenti partiya yetekçisinin şucisi bulgan Lan Şöşü memleketlik emgek namunetisi. Şucaydaki dağlıq beyiş başlamdısı. Oxşaşla yezada çoğun bulgan, oxşaşla asallıq millet hesaplandıgan işki ailenin norğun ortak temisi bar. Olar kündelik yezi hizmetidiki yarqın noktalar ve kızlık noktalardan tenbahrimen bulup, hizmet aile terbiyesi, kelgüsi toğrısta paranlaştı. Bu qetimki qayta ziyaretin işki aile kişileri birla vaqtta gerçe turmuş muhiti oxşaş bolmasa mı, lekin oxşaş bolğını ailenin inaqlıqı, aile stilinin addi sattı ihkallikini, işki ailenin güzel turmuşkı bolğan ortak intilişi ihkallikini es kıldı. Bunundan keyin mayli xizmatda yoki oil tarbiyasida bo'lsin, hammasida o'z aro tajriba o'rganib, tajribalardan tang vahriman bo'ladigan bo'ldi.
1: Jejin o'lkasidagi eng go'zal oila Chu Haijin oilasi Boy Noyisning Boy bozoridagi Jelil Rishtning uyiga kelganda, Xinjiangliklarning qizg'inligi, samimiyligidan cho'nqur ta'sirlandi. Bir aylık işleri Irak'tan gelgen Wenzhouluk tutkununu kütüveliş için baldırlı aldıraş bulup ketti. Üzüm barını astıdaki uzun üstelge her kıl kurup meyveçi ve çay peçini preniklerle tızılgan. Oyla sırtıgı kavaptan koyulgan bulup koy gücünün mezlik yedi dımakı urulup durattı. Çü Haycan Wenzhou Nanshi deryası boyda aile bir mihmanxana aşkan bulup çıraylık zinnetleşke alahidi kızıkkan idi. Öyge kirgenden kiyin azraq mı çan tuzan konmağan mihmanxana, təqdir namiler lıq tızılgan tam, rengarang bezelgen öy ekologiyesi köngüldükedek huylu aran onu hayran kaldırdı. Jelil ailesi kentki hemmi adem maqtaydıgan partiya azaz ailesi bulup, şu caydaki dağlı beyiş başlamcısı idi. İki aile kişileri sık kormularını yigeç, erkıl temide paranlaşıp, turmuş adetinin hizmet planı gıça, sağlamlık kütünüştün tabi şarait ve örüp adetler gıç paranlaştı. Yeni devirdeki kesbi ayal buluş süptü bilen, ayal sahipkan özlerini kanda kılıp, hizmet orunda can tikip köreş kılıp, algı ilgirleş keçirmişini ortaklaşıp, öz ara çoğunkur dostluk ornattı. İki tarafının aileleri daimlik alakını saklap, öz ara yerden verilik alakını bildirdi. Ayrılgan çağda, Çü Haycın ailesikler, Şincanlık tukallarını Wenzhou'a daim kilip mihman buluşka, kızgın teklif kılıp, kıyrımdaşlık mehrini kayıt kayta işbadildi.
0: 4 yıldan bu yan en dastlabki bir neçe aile vekili yoklaştın. Bugünkü kündeki koşmaklaşkan tukallarının barğansırı köpeyişi, tukkanı yoklaş mezmununun barğansırı beyişiğice en güzel aile tukkanı yoklaşma aliyeti işki cayının esiyat yuğuruşudaki yarkın markı aylandı. Bu aileler hutti tok anar danısı okşaydı. Gerçi ularını tağ derya ayırıp dursu mu, lekin erkitimlik beriş geliş davamıda zic o işti. Xuddi Tianshan qar suvlari kang bostonliklarni o'zqulandirgandek, O'jang daryosi o'rkashlab eqib, cheksiz hayotiy kuch tarqatmoqda. Bu xil jo'g'rafiyalik to'salg'udan alqigan, millat chegarasidan alqigan bu hissiyat muqarrar holda Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdiki qudratli kuchni mujassamlaydi.

Yakında Şincan Uygur Altınraylı Halk Hükümeti Akbarat Şansı 15. 5 yılını başlaş kadem iliş yürüyüşlük baş temelik akbarat ilan kılışıkını ötküzüp, memleket boyunca əla süpətlik, dehkançılık, çarpışlık

Yakında Tolu Nahiyelik Tabii Baylık İdarisi, yavayı hayvallara ziyan yetkiziş türü boyunca kuğulaş esvabını merkezlik tarkıtış hizmetine kanat yaydırıp, Tolu Nahiyesi'deki 7 yezip bazarga cem'i 600 yürüş kuğulaş esvabı seplep verdi. Aldınkı mezgilde Tolu Nahiyelik Tabii Baylık İdarisi, yavayı hayvallarının kuğulaş işhanesi, Tevellikteki yavayı hayvanlarının faaliyet kanuniyeti hem ziyan seliş yoşurun kalbini umum yüzlük retki turguzup, tekşürüş arkalık herkaisi yiyesi pazarlarının mudafiyesindeki kemtüklükler ve emeli ihtiyacı birleştirip, delcayda tedbir yürgüzüp, mudafiye görüşke ilmi uğrullaştırıp, noktalı kalda tağ, Orman liniye boyu, etizlardaki merkezlik rayon, çarvi bekiş rayonu, çet, yırak kent gruplar katarlık yoşurun kayıp, köp yüz birdan rayonlarga mayillişip, noktalık rayonlarını toluk kaplaş, ölük bulun kaldırmayı aldığını eliş tizgilleşni işka aşurdi. Koğulaş esvabi tarkıtılgandın kiyin hizmetçi hadımlar, yana Emeli meşgulat bu yeçi terbiyeleşini kanat yaydırıp, üskünlerinin hizmet prinsipi, kuraştırış, tenşeş, kündelik asraş hem biğeter işiltişinin muhim noktalarını tepsili düşendirip, ammanın ölçemlik meşgulat kılışıga kol mu kol yetekçilik kılıp, üskünlerinin tez süratte işgi kiriştirilişi, emeli önümünü cari kıldırışıga kapaletlik kıldı. Bu qitim səpləb berilgən əqli iqtidarlıq avaz, nur arqılıq qoğlaş əsvabi yavayı hayvallarını sılıq əydəb ekologiyyəlik ziyan salmaydı. Aldını eliş tizgilləşnin əməli önümü bilən ekologiyyəni qoğdaşqa tən itibarı berilgən bulub, əməli qolunışçallıqı bir qədər küşlük. Bu qitimki 600 yürüş Qoğulaş əsbabını mərkəzlik tarqıtış asasi qatlamdaki yavayı hayvanlarının ziyan yetküzüşünün aldını eliş, tizginləşdiki kəm tüklüklərini önümlük doluqlap, adam arqılıq aldını eliş, texnikalıq aldını eliştin ibarət, istiroluq aldını eliş tizginləş sistemisini takamunlaşdırıp, ilmi, dəlcayda aldını eliş tizginləş iqtidarını zor dərəcədə östirdi. Bu ammının mal-mülük ziyanını azaytış, adam bilen hayvan otursadaki ziddiyetini hal kılış, dehkancılık, çarvıçılıkta işlep çıkırışını mukimlaştırıp, kirimni aşırışka kapaletlik kılışta muhim ehmiyetki ege.

17 yılı 7 ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi yığını müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi kuruluşunu algı süreyli.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı Bəxtini doğru tikməkdirsiniz, qatnaş qaydısıqa anlıq rəayə qılın.
1: Hürmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq proqramımızı bu yetçanla dişbərdiq. Yaqdırıb anlıqınanla qırəhmət. Әдіке мұнбәт тұпырақ программымызда езік кәнділеріні күлләндіруші тоғырсыды ке, текімі көп сәрқілі екі айлар давамлық ғозырыңларды болсын.

deydi. Yana ammaga iş bitirganda en köp bolganda iki qetim qatraysız dep va'da beratdi. Ama dava talibini tapşırış, kelişim imzalaşqa mas'ul bolatdi. Qalgan fikir almashtırıp maslaştırış, işik aldığı berip murassa qilishnin hammasini o özü yalğız qatrap amaliyleştiratdi. Көп yıllardan buyan o sabırçallığı ve yaxşı könlü bilen sansızlığan kişilerge illiqliq yetkizdi. 2015 yılı bir yaş tokçi katnaş hadisi de paylaş bolup kaldı. Operasiyadan keyin salamatligi esligi kelalmay bir mahal kayfiyat cihette tügüşüp qattıq ümitsizlendi. Panmingjie boğumuz ilgir keyin bolup yetti qitim onun uyige berip ziyaret qilip o ve ailesidikilerinin kayfiyatını sabırçallık bilen turaqlaştırdı. Teşebbüskarlık bilen onunğa yardım qilip mehir şapkat yetküzüş iyanı pulu topladı. Yana o ve ailesidikilerge iş orni tepip berip qiyin ahvalda qalgan bu ailenin turmuşqa bolgan ümidini qaydı turguzışığa yardım berdi. Onun illiqliq yetküzüp yardım qilishi ve yölishi bilen bu yaş pasip kayfiyatdan qutulup turmuşqa bolgan işençini qaydı turguzup kişilik hayatqa paal yüzlendi. 2021 yılı besilip qalğınıqa 10 yıl bolgan bir arziyat qiyin meselesi pen boğumuzdan qolığı tapşırıldı. Davalaş koçin uruq tuqqini tasadibi ölüp ketkeşke köp yılladın boyan könglidiki tügün yeşilmey azaptın kutulup normal turmuşka qaytışka ızcıl amalsız qalgan idi. Davalaş koçinin karşılışı ve soğuk muamilisi aldıda pen boğumuz vaz keşmey ilgir keyin bolup 22 qetim onun uyigi berip sirdişip nasihat kılıp onun uvalçılıkını sabırçallık bilen anlap onunğa cahillik kılmay aldığa karaşka mulayimlik bilen nasihat kıldı. Her günü samimi hemrah boluş, ahire alaqadarlarını tesirlendirip bu 10 yıllık köngüldeki tügünni muvaffaqiyetlik hal kıldı. Köp yıllık murassa hizmetide pen boğumuz 335 kuşal murassa kılış usulü ve Lopan'nın 36 tedbirini uxlasılap çıktı. Bu 10.000'dan artıq asasi katlam murassaçısı ögünüşte paydalanadigan koral kitabqa aylandı. O ziddiyatlarni ko'ngil qo'yib murassa qilib qolmay, yana doim illiqliq yetkizish mulozimatini uzartib, qiyinchilikda qolgan aloqadorlarga yordam qildi, yo'lidi. O'z yinidan pul chiqarib, qiyinchilikni hal qilishiga yordam berdi. Shuning bilan birga u faol o'g'itib, yordam berib, yetaklab illiqlikni avlodma-avlod yetkizib 108 nəfər yaş murassaçını yetişdirib, bir qança murassa mülazimət punkti nöqtəsi bərpa qılıb, köp mənbəlik murassa qılış əndizisini yeniliq yaradıb, şu jayının əsasi qatlam mülazimətindəki ölkəyə aylandı. 2025 yılı 5-ci ayda Panmingjie muvaffaqiyyətli halda 9-cu növətlik məmləkətlik başqalarına yardım verişni xoşallıq dəb biliş əxlaq nəmunəsi olub bahalandı. Adetki öycay mulazımdi direktorudun, ama adam biladigan murassa ustazıgıca. Bir adam xayirlik iş qilishdin 100 adam küç ulaşgıca, pen boğumuz 14 yıl çın durup başqalarga yardım berişini uxşallıq dəb bilişinin çın mənisini izahladı. O, mundaq dedi. Her bir ziddiyet, cemiyetki bir jarahat izi hesablanıdı. Biz dəl bu jarahat izini əsligi keltirudigan kişilə. Qanundan sırt başqalarga yardım beriş, qiyinchilikda qalgan kişilerge ümit beğişlashning özi eng çoğ xeyirxahlıq.

Süyümlü küçük dostlar, bu sahibimizde nemişka keşte çırağını öçürgenden keyin köz aldığımız bıraklı karangu bolup ketmeydu degen temada toxtalmız. Küçük dostlar, sile bir kızıqarlı hadisini baykıdanlamu? Keşte biz oyunun çırağını öçürsek, etrap bir demdila kap karangu bolup ketmeydu. Belki asta asta karangu oluşudu. Bir demden keyin közümüz andın karanguluğa toluk masıl şalaydı. Bunun da zade bizni hayran kaldırgıdak kandak sebep ba? Ameliyatta bu közümüzden özüdeki hayran kalarlık tanşaş ıhtıdari. İntayın normal boğan fizyologilik hadise. Közümüzde nerslerini körüşke mesul şkıl nur sezgücü kiçik hücayrı bar bolup olanın iştahsımati okşumaydı. Her kaysi öz mesuliyetini adaklıdı. Bir xili yoruk muhitka maslaşıdgan körüş konus zaman hücayrısı bulup, kündüzü çırak yandırganda asaslıqı dünyanı inik körüşümüz, ranglani pärk etişimizge yardan berudu. Yeni bir xili karangu muhitka maslaşıdgan körüş tayakçı hücayrısı bulup, maksus karangu keçide şeylanın umumi körünüşini inik körüşümüzge yardan berudu. Çırak tuyuqsız ölçüp kalsa, yoruqlıqı mesul konus zaman hücayrla dərhal işten toxtaydı. Lekin közde qeyp kalan nurla közünü yumup aşkıca yoqap ketmeydi. Manı bu adamni hayran kaldırıdıgan körüş sezimi vaqtlıq toxtap geliş hadisidir. Şunun bilen bilen keçide körüşki mesul körüş tayaqçı hücayrısı dərhal qozgalmaydı. Bunun bilen karangoluqa asta asta maslışışka azraq vaqt ketidi. Şuna biz aval öyünün asta asta karang oluşuvatkalıqını körümüz. Nece 10 sekund saklıgan denkiyin közümüz muhitka maslaşıp, öydeki üstel çıraklarını, tamının ızlarını kuva köreleyimiz. Abdumatik tanşiyeleydiğen bu bir cüp köz, tabiyatının bizge bəgən kımmetlik soğusu. Biz fakat közümüzünü asırap, közümüzünü ilmi işletsekla, dünyadaki barlıq güzel nerselani, ızcıl, inik köreleyimiz.

0: Bugün 9-nji gaýtamlyk Jongo dehqanlar mol hosul bayramy Awtonom raýonyndaky jaýlar türlik şekildeki täbrikläş faaliýetlerini ötkizdi.
1: Bu ýylyň aldyňky 8 aýda Şinjaňda ýetkezilgen tez ýollanma 420 milliondan aşdy.
0: Adam küçü baylıqı ve İctimai Kabalet Ministerliği Ürüm Çehri'de İctimai Suğurt Fondının Nazaret Kılıç Başkuruş Hizmeti Söhbet Yığını açtı.
1: Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Cungo Şereplik İşleri Şincan Sepri Asasi Gevde Pahaliyeti Yığını bugün Ürümçi'de ötküzüldü. Merkezi Komitet Birlikse Bölümünün gündelik işlerine mesul muavin başlığı, Cungo Şereplik İşlerini İlgir Süreş Cemiyeti'nin başlığı Shen Ying, Abdonomraylıq Partiya Komitetinin şujisi, Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Zhengwei, Chen Xiaojiang yığınğa qatnaşdı, hem de söz kıldı. Abdonom raylıq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonom rayonun reisi Erkin Tunyaz tebrik söz kıldı. Abdonom raylıq partiya komitetinin muavin şujisi Bingtuan'nın Zhengwei He Zhongyou. Abdonom raylıq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonom rayonun daimi muavin reisi Zhang Yingchun faaliyetke katnaşdı. Chen Xiaojiang, Abdonom raylıq partiya komiteti, Xalq hükümeti ve Bingtuan'ga vakalten uzaqtan buyan Şinjan hizmetigi köngül bölgen ve onu kollap gelgen Merkezi Komitet Birliksep Bölümü, Memleketlik Soda Sanayiçiler Birleşmesi, Jungo Şereplik İşlerini İlgiri Süreş Cemiyeti hem de Puhravi Karhançılar'a rahmet etti. O mındak dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya merkezi komitetining kuchlik rahbarligida şereplik ishlar sijil taraqqi qilib zo'riyib, birlik sab xizmatida merkezi xizmatni cho'rdash, umumiyatga mulozimat qilishdiki muhim tadbirga aylanib, Jungo Kommunistik Partiyasi rahbarligining siyosiy afzalligi va sotsializm tizimining afzalligini namoyon qildi. Xinjiang şereplik ishlardan nabga erishgan muhim rayon. Türkümligen Puhravi karxanachılar devletning chaqiriqiga faol ovoz qo'shib, Shinjangga kelib, kasbga mablag' silib, turlarni yordam berib qurib, ommaviy manfaat bo'yicha yordam berib yo'lab, ixtisosliklarni tarbiyalab, davlat strategiyasiga mulozamat qilish, chegara rayonning taraqqiyotiga kuch qo'shish, millatlar ittifoqligini ilgari surish, o'rtaq beishqa turtki bo'lishda burichni zimmaga ilish ruhi va davlat muhabbatini namoyon qildi. Şinjan baş şuji Xi Jinping'nin şereplik işler toğrısıdaki muhim yol yorukının ruhini çoğkır ızcıllaştırıp, Jungo şereplik işleri Şinjan sapırının türlük vazifesini ameliyleştirişine algı sürdü. Puhravi karxançılarının yeni devirdeki şereplik işler ruhini avcaldırıp, Şinjan iqtisadi ve cemiyetinin yukarı sifatlik taraqqiyat kızgın ameliyetige pahalı katnışıp, her millet ammasının kirimini köpeytip, beyişiga yardım berip ve türtkü bulup, Jungha milleti ortak gavdesi engini müstehkemleş, sosyalistik zamani bulaşkan Şinjan kuruşka küç koşuşini ümit kılmen. Biz Partiya Merkezi Komitetinin Puhravi igilikning taraqqiyotini ilgari surish to'g'risidagi tadbir o'rlashtirmalarini izchil astoydil amaliyalashtirib, 2-da qilchi tavranmaslik, 3 o'zgarmidi, 2 sog'lom fangjin siyosatida ching turib, tijorat savdo muhitini a'lolashtirib, mulozimat kapaltini kuchaytirib, korxonalarning Shinjangda xotirjam tijorat qilishi, taraqqiy qilib zo'rayishini butun kuch bilan qo'llab, sharaflik ishlarda texmi mo'l natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lamiz. Shen Ying munularni bildirdi. Partiya 18-nji qurultayidan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchlik rahbarligida Shinjang turlik ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Tarixiy o'zgarish yasadi. Sharaflik ishlar Shinjangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga faol kuch qo'shib, bir turkum puhravi korxonalarni Shinjangga mablag' silish, Shinjangda yiltiz tortishga yetaklab faol to'kib qo'shdi. Puhravi karxanalar şereplik işler ruhini davomlaştırıp, qat'iy turda yeni davrdaki partiyaning Şinjangni idara qilish tadbirining amalda ko'rsatkichlaridan bo'lib, partiya markazi komiteti Shinjangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini cho'rdab, karxanalarning taraqqiyot yirik planini Shinjangning boylik afzalligi bilan tashabbuskor birlashtirib, Shinjangning iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyot ulini puxtalashiga

birleşme, mahalle muhiti kuruluşunu ilgiri sürüp, her millet amma birli yaşap, birli öğünüdüğün, ortak kurup, ortak bahirlendiğün, birli işlep, birli köngül açıdığın cemiyet kurulmasını mükemmelleştireyli.

0: vatan chaqırmaqda. Tianshan'nın men vatanımını söyümen. Hürmetli radyo anlıgıçılar. Emde anlaydığınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar. Yakşı mesele. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışanlarını karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Mən riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıtımkı programımızda mündak məzmullada alınış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde doğru düşündürüş kullanmasını, enik görülmeslik meselesini el kılış üçün Şinjan doğru düşündürüş kullanmasını yaşanğanlarla maslaştırış ıslahatını noktada sınak kılışını başladı degen temada toxtalımız.
1: Yükseli vatan.
0: Şinjan'daki yenilikler.
1: Yakında güzel Şinjan, coğrafyalık benim özgeci kesip özellikleri koyulup, coğrafyalık belgenin soğuduğu kuvvet koşuş, istimalini canlandırış, dikkallığı yardım verip, halkını beytiştiki mühim rolü toluk cari kıldırılıp, memleket boyunca ela süpetlik dikkançılık, çarvıcılık mesulatları mühim teminat bazısı kuruluşu mülazimet kılındı. Faaliyet, Şinjan xalqara çoğun bazarğın makallaşıp, danlıq marka tonuşturuş, ixtisat soru kengişi, məhsulatlarını tetiş, bahalaş, şəhər soru çəmbirki qısındırılıp, Aqsu Almısı, Cın Alqıtı, İli Üst Kudusi Qatarlıq, Şinjanın əla süpətlik, coğrafiyalik bəlgegi igə yaxşı məhsulatları kəsbi körgəzmə zalıdan çıxıb, amevi istimalı yeqilişib, məmləkət işçi və sırtıdıkı soru gərləgə bivasitə yüzləndirildi. Coğrafiyalik belge özgeçi kesplanın altın xatlik viviskisi buluş süpütü bilen Şinjan'ın yezi igilik məhsulatlarının süpütünü östürüp ünümünü aşırış, bazarını kengaytışke secil yeni kuvvet koştu. Şinjan, Tianshan, Huaxay, yezi igilik sayat guruhi çeklik şirketinin baş müdür yardımcısı Panglan mundaq dedi. Karxanamızın hazır alma Üst Kuddus cevhermeyi, kurutulgan Üst Kuddus'tan ibaret üç türlük məhsulatı dövlət coğrafiyalik belge etiraf namısına erişti. Üst Kuddus içimliki bu yıl Rusya'nın Soda Sarayı Talla Bazır sistemisiga muvaffaqiyatlı makallaşdı. Köp xil məhsulatımız Şangang Avmın rayonlarına setildi. Keyinki qadamda məhsulatını çoğunqır pişiqlaşını ilgiri sürüp, kəsb zəncirini uzartıp, Şarkı Cənubi Asiya Dövlətləri İhtifaqı, Avropa Qatarlıq məmləkət sırtıdaki bazarlarını eçib, östürüş, pişiqlaş, mərəniyyət sayahat, setiş yip halqısı bərpa qılımız. Markı kuvveti Sıcıl qozğıtılğaçqa Şinjanın köplügən coğrafiyalik belgegi ige məhsulatları tez sürətdə kən bazarğa yüzləndi. Xotan qarlıq juxarı gülü yurti ekologiyalik yezi igilik tərəqqiyat çəklik şirkəti bazar bölümünün direktori Su Çingdi mundaq dedi. Coğrafiyalik belge etiraf namisi ve organik etiraf namının ibaret qoş əvzəlliki tayınıp markamızın tonuluş dərisi muqum aşdı. Qarlıq juxarı gülü yürüşlük alaylı çay məhsulatlarımız nurğun ölkə, Abdunum rayon bevasitə qarışlıq şəhərləri seytələb atıdı. Memleket sırtı bazarlarını pahalı pilallab orlaştır atımız. Hükümet bilen karxanı maslaşıp, birleşip, hareketlenip, Şinjan'ın məhsulatları Şinjan'dan çıkıdığan, yaxşı məhsulatları çet elgi çıkıdığan mükemmel kəsb ekologiyasını bərpa qıldı. Cənub Aviasiya Əşya Obertı Payçəklik Şirketi Şinjan Şöbəsinin setiş direktor Akcan Kurmanbay mundaq dedi. Cənub aviasiyası kən yayılğan dövlət içi və sırtıdaki aviasiya liniyası toruğu tayınıp təminləş ehtiyac kövrükini dəl cayda bərpa qılıb. Şinjandaki coğrafiyalik belgege igə karxanlarını bütün cəryallıq əşya obırtı mülazimeti bilən sicil təminləb. Özgeçi məhsulatlarının Şinjandın çət əlgə çıxış ünümünü zor dərəcdə östürdü. Bu qıtımqı faaliyetke Cungu Soğudunu ilgiri sürüş cəmiyeti, Soğudunu kengaytış almaştırış mərkizi yetəkçilik qıldı. Şinjan Soğudunu ilgiri sürüş cəmiyeti, Cungu Xalqara Soğudigarla Uyuşması, Şinjan Soğudigarla Uyuşması, Köplügen Soğudigarla Cəmiyeti bilen birleşip, məsul bulup ötküzdü. Şinjan Soğudunu ilgiri sürüş cəmiyeti, Cungu Xalqara Soğudigarla Uyuşması, Şinjan Soğudigarla Uyuşmasının muamın başlığı Xiyin mundaq dedi. Coğrafiyalik belge süpetlik markalarının halkara itiraf kılış mülazimetini daimlik kanat yaydırıp, kısık müddetlik

0: faaliyetinin netice ünümünü uzak ünümlük mulazmet mekanizmiga aylandırıp, Şincan'ın coğrafyalık belge kesbini kalıplaştırış, süpetlik markalaştırış, halkaralaştırış terakkiyatıga sıcıl hakiki kapalet kılıp, Şincan'ın tekimi köp ala süpetlik coğrafyalık belgege ige, yakşı mesulat sorusunu dünya verilişiş imkanetige ige kılımız.
1: Yakında 2026 yıllık küspesillik memleket boyunca otur başlangıç mekteplerinin ot mudabiye bir xatarlıki oçuk dersi Şincan'da başlanıp, bevastı körsütüş şekilde bütün memleketteki otur başlangıç mektep okuğucularına mezmunu mol şekli yenice hem türkkelik karakteri küşlük bolgan ot mudabiye bir xatarlıki oçuk dersi ötüldü. Bu qetimki oçuk dersini devlet ot ötürüş, kutkuzuş yardım beriş idaresi. Ma'arif ministerliği birlikte mesul bulup ötküzgen.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
3: Tamakni ilmi buyrutup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap eşip kalgan bolsa elavalaylı.
2: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu.
4: Şalının güreşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurça Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yaşanğanlığı maslaştırış ve tosalgısız kılıç ıslahatını noktada sınav kılıç hizmetini kanat yaydırıp, bütün avtonom rayondaki doğrularını bazarga seliş icazeti iqtidarlarını noktada sınav kılıçkı katnışışkı ilhamlandırıp, yaşanğanlığı meyiplerinin doğru işletiş ihtiyacını kandırıp, doğru çöndürüş kullanmasıdaki inik görelmeslik meselesini hal kıldı.
1: Uxtarıştaki talepke asasın bu qitimki noktada sınaq kılış dairisi bütün avtonom rayondaki doğrularını bazarga seliş icazeti iqtidarlarını kaplaydıken. Bununla devlet doğru nazaret kılış başkuruş idaresi ilan kılgan doğru düşündürüş kullanmasını yaşanğanlarga maslaştırış ve tosalgısız kılış islahatını noktada sınaq kılış hizmeti lahiyesiga asasen tallangan daim işiltildigan işitilgan sırttan işiltilgan doğrular yasalma doğrular tallangan.
0: İqtidarla karxana ve tür əməliyyatı birleştirip devletin noktada sınaq kılış hizmeti layihəsi de bekitilgen noktada sınaq kılış usulu boyunca tizimga aldırıp qatnası boludu. İqtidarla doğru düşündürülüşü belgini avazlıq anlatış mülazimeti, əmala yezikı uçuru bilen təminləşki rıqbətlendirilip, yaşanğanla əmala ve körüş kuvveti tosalğı uçurgan başqa keysərlərinin doğrunu bexətər işiltişi kapalatlıq kılıdı. Təminlenen kağızlık düşündürüş kullanmasına karta iqtidarla alaqadar tüzüş görsetmesine asasen doğru düşündürüş kullanması...

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincang Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıçı 30 dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçılıdır. Yaktırıp anlıgıçılarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbeti Pırak programısını anlaşılanı karşılığınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Kadirlik dostlar. Bugün küzlük küntün tanışı günü bulup bu 24 mevsim işindeki 16. mevsim. Küzdeki 4. mevsim. Küzlük küntün tanışı günü kuyaş nuri yer şarının ekvatorga tik düşüyordu. Yer şarının her kaysi caylarıda keçi bilen kündüz okşaş uzunluktu bulundu. Küzlük küntün tanışı gününün yeni bir mənisi küz pəslinin tən kısım kılınışı deyildi. Közlük küntün tanışken deyinkin şimali yerim şardı kündüz kıska keçi uzun buludu. Keçi bilen kündüzün temperatura perkı çoğuyup temperatura tedirici tüvelleydi. Közlük küntün tanışı günü yani cungu dihkallarının molosul bayırmı günüdür. 2018 yılı 6. ayının 21. günü Goyuen 2018 yılından başlayıp her yıllık közlük küntün tanışış gününü cungu dihkallar molosul bayırmı kılıp tesis kılgan.
1: Bu qetimki programımızda mundaq məzmunlar tanlatış verimiz.
0: Gülün atkan yezi kentlərgi nəzər seyipimizdə kiçikini yanaq beyiş meyvisiga aylandı. Yelken mayesi yezgilik kuluşmuşu məzmunlar kəsbi kooperatifinin işləp çıxırış bilən setişi tən canlandı digən məzmun deyik tanladı buludu.
1: Qaltıs beyiş mahirləri seyipimizdə Altay şəhəri, Balbağay yezisi, Көгерту кенти аяллар группасының башлыгы Карлыгач Азат атсыңларны башлап төгүк кәсбидә чоңкур ийлтис тартып 5 юлыгы маңды дигән мәсмунларны диқтыңларга сунабыз.
0: Езди игилеки езди диқанларга алакалар учурлар сәйфимиздә 2025 елда дәүләтебез ез аһалларының дәүләт ичидә саяхәткә чыгышы 1 миллиард 500 миллион адам кытымдан эшип саяхәткә чыгыш хараҗаты 1 триллион юандан ашты. Şincan 2030 yılı barğanda göçtürü umumi məsulat miqdarının 2 milyon 350 min tonuzun köpərəkki 703 kitirişudu Qatarlı uçurlarını anıltımız. Radyo anıqçıla. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılu Şitin abonçılar terminalı maskadamını anıltıldı. Hem de her vaqt qaytırıb anıqlı buludu. Hem de deyik tanla programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrede kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Hey, dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı qılın.
6: Yeşil tağlarına nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qəlbidə
7: mahirləri.
8: Radyo anlıkçı. Altay şehirdeki asasi katlamının birinci sepidi mundaq bir türküm addi hem nur çeşip durduğun ayarlar var. Onlar koşullarının nəzirdeki anısının ailesidikler. Şunlarla asasi katlamının idara kılıçdaki başlamışları hesablandı. Aile kuruluşu da aile stilığı varıslı kılıp pidaylar mulazimetli davamında illiqlik yetküzüp, İgilik tikləb kırımını aşırışta dadılıq bilən başlamcı bulub, qiyin əhvalı qalqallarqı yardan biriş, yüləş davamıda ciddi yardan bədi. Asas qatlamının ən aldın qısipədə canlını vatqan bu ayarlar qrupsi, asas qatlam tüpürqədə yıl startıb, vecik bədini bilən əmmi ailinin yükünün zimisi qə aldı.

0: yurttaşlarının kirimini aşırışkı türtkü buluş, ayarlarının terakiyatı yetekçilik kılıçını özünün bir kişilik mesuliyeti dep kardı.
1: O, bakmacılık meydanına tayinip, işki uğrulluşuş yollarını genaytip, 40 ammının canlık işki uğrulluşuğa yardım verdi. Şu kentteki ayarlarının yakın etrafta işlişige noktalık yar gölek buldu. Bakmacılık meydanı aldı bilen şu kentteki dehkan çarveçi ayarlarını işki uğrulluşturdu. Hazır 3 kent ahalisi bazı da mukim işlevatıdı. İşlevatkan ammının her birinin aylık işeği 4000 yönden eşip, ayarlar ammısını işik aldı da işki uğrulluşup, kirimini aşırışını işki aşırıp, ailesi bilen kirimini aşırış ten itibar veriş imkaniyetige ege kıldı. Onun ülke görsüdüp türtkü buluşu ve ayarlar grupsının teşvik kılışı, yetekleşi de tekimi köp kent ahalisi süt dögüsü bakmacılıkıga köngül bölüşke başladı. Bir kısım ayarları teşebbüskarlık bilen tögü bakmacılıkını sana kılıp özgeçe kesiplerinin terakkiyatıga faal atlandı. Kiçikine tögü sütü kesbi kentte asta asta kengeydi. Özgeçe bakmacılık Kögerdu kentideki ammanın kirimini aşırıp beyişideki altın kesipge aylandı.
0: Bunun dünkü planı tılgı ilinganda karlıgaçtan nişanı in. O bulsumu bir tereptin bakmacılık külümüne devamlılık kengaytıp bakmacılıkla baş kuruş şeklini ele alaştırır. Yani bir tereptin ayarlar grupsuğa tayınıp bakmacılık kılış arzusu var tekimi köpken ahalısını bakmacılık sepiki katnışkı yitekleb tekimi köp çarpıçtın kırımını aşırış yolu da tövgü koldurmasını yanıtıp ayarlar aç sınırlarının yezi kentlerini güllendirişte tekimi zor neticelerini namayan kılışkı yitekleş.
1: Karlıkaş'ın ilgilikliğe şikayesi Balbağay yezilik ayarlar grupsının ayarlarının terakkiyatı yetekçilik kılıp yezi kentlerini güllendirişke küç koşkallıkının canlı ıhçam karteynesi. Yakınki yıllardan boyan Balbağay yezi mevkani çarpıcılık rayonunun baylık evzellikige koyup ayarlar grupsığı tayinip ayarlarının küçünü mücessemlep dehkan çarpıcılarını en enemi işlep çıkırış fikir yolunu özgertişke yetekledi. Ayollar ammasını tögü bakmacılığı katarlık özgeçe kesiplerini ravajlandırışka ilhamlandırıp, baylık evzellikini kirimni aşırış evzellikige oylandırıp, ayollarını yezi kentlerini güllendiriştiki asasi koşunga aylandırdı.
0: Kelgüsü de Balbağay yezisi özgeçe bakmacılığını sicil türde yezi kentlerini güllendiriştiki muhim tutku kılıp, İlmi bakmacılık tekniksini umumlaştırıp, ela süpertlik, dehkancılık, çarpıcılık mesulatları dağlık markasını yaratıp, karlıgaçkı okşaş tekmi köp ayarlar grupsi ilgilikleş başlamcılarını yüleb, özgeç kesplerinin hayatı gücünü sicil koyup verip, kent dehkan çarpıcılarına mokum uzak önümlük 5 yolu da minişkı yitekleb, ayarlar güllerini altın tak etkili polaklatıp içil durdu.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıcılar, kalsız beş mahirleri sahipimizin davranıştırımız. 2023 yılı Wenzhou şehrinin Şincan'a nişanlık yardım veriş kumandalık ştabi Wenzhou Bay Ayalları Birleşmesi bilen birleşip en güzel aile koşmaklaşıp tukan yoklaşını başlandı bu yan. Donghai Deniz'i sahildin Tian Shan Tığı etiki gitti sozulgan bu alaydır işte. İki caydaki uruk tukallarının kalbideki ortak illik arzu aylandı. Yakında Wenzhou'daki en güzel aile vekilleri yeni bir kıtım yük taklarını yücüdüp bayga tukkan yoklaş sepirge atlandı.
2: Wenzhou bilen bay Yirak Tağ deniz arkalık ayrılıp durduğun bulup sahalar boyunca nişanlık yerden beriş hizmeti sebeplik reşti bağlıqan. 1997 yılı Şinjan'a nişanlık yerden beriş hizmeti başlangandan boyan 29 yıl koşmaklaşıp kol tutuşkan sansızlığan Wenzhouluklar, Wenzhouluk kadrlar, ıhtisaslıklar, okutukçı, doktorlar bu toprakka yürek kıynını serip kıldı. Şundakla bu toprakta rayon halkıgan millet dostlığı ornattı. Uzak müddet aralışış, almıştırış, yoğuruluş davamıda işki çaydaki ailelerimi türlük koşmaklaşıp tukkan buluş faaliyetleri arkalık rayon ve milletten halkıgan samimi dostluk ornattı. Bu kıtımki en güzel aile tukkan yoklaş faaliyeti del Wenzhou'nun Şinjan'ı medeniyet arkalık uzuklandı.

Dostlar, programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solu Işıtın abunçılar terminalı da maskademde anlatılıdı, hem de her vakit kayıtı anlıqılı buludu. Bu qetimki programımızda mundaq mesmullardan ulatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde devletimiz Toğut Süyer Muhit Yaratıdu Qatarlıq haber diktanlarda buludu.